0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Photo City sunar.
1: Saat 6.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine an itibariyle mikrofon karşısındayız. 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde keyifli şarkılar sizleri bekliyor değerli dinleyenler. Keyifli anları yine sizlerle geride bırakacağız.

Lale. Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi dünya siyaseti, ekonomisi ve savunması hakkında efendim önemli toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü başkente çevrildi diyebiliriz değerli dinleyenler. NATO zirvesine katılan önemli isimler zirvedeki detaylardan da övgüyle bahsediyor. Romanya medyasında Radu Tudor kebaba övgüler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump'sa yol övdü biliyorsunuz ki bu çok konuşuldu ve gülündü. Biliyorsunuz ki bu yollar güzel, yollar yapıldı geyiği ülkemizde yıllardır yapılıyor. Herhangi bir siyasi görüş ifade etmeden tanımlıyorum bu arada bunu ama Başkan Trump tarafından da bu sözlerin tarif edilmesi tabii ki sosyal medyada da geyik konusu oldu. Diğer liderler ne diyor Türkiye ile ilgili bakacağız detaylara, ayrılmayın, geliyorum.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyenler. Dünyanın gözü kulağı, özellikle ülkemizin tabii ki son zamanlardaki tek gündemi NATO zirvesi değil mi? 36. NATO zirvesine Türkiye'ye sahipliği yapıyor ve övgüler geliyor dedik. Bizlerle ilgili özellikle lezzetlerimize Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Ankara'dan Türk kahvesi paylaşımı yaptı. Türkiye'ye yaptığım bu ziyarette otantik Türk kahvesinin tadını çıkarttım diyen Japon politikacı tek tek Türk kahvesi geleneğini, ritüellerini ve içim tarzını anlattı. Kahve falıyla ilgili bile konuşmuş. Yine Japon Savunma Bakanı Koizumi ise adeta bir YouTuber gibi takılmış. Heyetleri kullandığı güzergahın önündeki gecekonduların maskelenmesine Ankara'da yol kenarları bile NATO rengiyle kaplı cümleleriyle övmüş.

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 9 Temmuz 2026 günlerden de Perşembe bugün. Haftanın 4. gününü geride bırakıyoruz ve NATO zirvesi sebebiyle ülkemize gelen hem liderlerin hem de gazetecilerin övgülerinden, ilginç karşılaşmalarından bahsediyorduk sizlere. Alman bir gazeteci açık büfe kahvaltıya inince şaşkınlığını gizleyememiş. Çeşitler içerisinde video çekiyor ve sosyal medya hesabında paylaşılıyor. Bu da çok yine beğeni alan paylaşımlardan birisi. Yine kedilerden bahsetmesek olmaz değil mi? Bir gazeteci de bir fotoğraf paylaşıyor podyumda bir kedi. Türkiye büyük şehirlerde sahipsiz kedilerle tanınır. Bugün biri yüksek güvenlikli NATO zirvesi savunma sanayi formuna sızdı diye kedinin bir görüntülerini paylaşmış değerli dinleyenler. Evet, keyif de geride kalsın. Ülkemizin de güzel temsil edildiği, ülkemize güzel katkılar sağlayacak anları geride bıraktığımız bir zirve olur umarım diyelim.

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesini konuşuyorduk. Ankara NATO'ya ev sahipliği yaparken Beştepe'de dünya liderlerine özel bir davet verildi değerli dinleyenler. En çok konuşulan da akşam menüsüydü. Türk mutfağının eşsiz tatlarından oluştu bu menü ve sosyal medyada da gündem oluşturdu diyebiliriz. Gerçekten yurdumuzla ilgili benim bile bazılarımızın, çoğumuzun ilk kez duyduğu ne lezzetlerimiz varmış dedik. Mesela Denizli yoğurdu, yanık Denizli yoğurdu daha doğrusu, onlardan birisi öne çıkanlardan. Mutlaka ilk fırsatta birçok vatandaşımız tadacaktır değil mi? Fiyatları da baktık. Birazcık uygun ama Denizli dışında bulmak mümkün mü? Bilemiyoruz tabii ki. Yine iste ayaz salçasıyla yapılan menülerde epey bir lezzetli olmuş görülüyor değerli dinleyenler. Ülkemizin binbir çeşit yemeği tattırılıyor orada misafirlerimize, açık büfelerde, sabah kahvaltılarda, akşam yemeklerinde. Peki bu yemekleri kimler hazırlıyor? Detaylara bakacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.

Hanımlar beyler, NATO davetinde yemekler de en çok konuşulanlardan birisi değil mi? Türk mutfağı olunca söz konusu ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçimiz gelince biz yemekte iyi ağırlamayı biliriz. Peki kim hazırladı bu yemekleri? En çok bu merak ediliyordu. Menünün Türkiye'ye ilk iki Michelin yıldızını kazandıran Fatih Tutak tarafından hazırlandığı ortaya çıkmış. Instagram hesabından Fatih Tutak bir fotoğraf paylaşıyor. O fotoğrafla birlikte de bu menülerin ustasının Şef Fatih Tutak olduğunu öğrenmiş olduk efendim.

zekanın doğuştan gelen bir özellik olduğunu ve zaman içerisinde geliştirilemeyeceğini düşünüyorsanız efendim yanılıyorsunuz. Aslında bilişsel kapasite ve istevsellik yaşam boyu geliştirilebilir ve nörobilim ve psikoloji araştırmalarına göre bu beynin nöroplastiti adı verilen yeni sinir bağlantıları kurma ve kendini yeniden düzenleme kapasitesiyle mümkünmüş. Bu kapasiteyi artırmak için günlük yapabileceğiniz bazı aktiviteler var. Bahsedeceğiz detaylardan. Beyni nasıl geliştiririz? Zekayı geliştirme adına ipuçları. Geliyor Festival'de iyi müzikle birlikte ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: partiler.
1: Hanımlar beyler, günde sadece biraz zaman ayırarak zeka geliştirebilen alışkanlıklardan bahsedeceğiz demiştik. Onlardan ilk enstrüman çalmakmış. Günümüzde sinir bilimciler insanların beyinlerini makinelere bağlıyor ve farklı aktiviteler yaparken beynin hangi bölgelerinin aktifleştiğini belirleyebiliyorlar ve bununla birlikte de enstrüman çalmanın bu alanda bizi geliştirdiği gözüküyor. Müzik beynin birçok alanını aynı anda çalıştırıyor ve yeni bir müzik aleti öğrenmeye çalışırken de beynimiz resmen egzersiz yapıyor diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşit.

9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, festival kaldığı yerden devam ediyor. Günün konusu zeka geliştiren hamlelerdi. Düşünmek de zeka geliştiriyormuş. Evet, çok ilginç değil mi? Bunun nedeni aslında çok basit. Artık düşünmeye vakit ayıramıyoruz ki. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. Araba kullanıyoruz, çalışıyoruz. Telefonları yıldız kaydırıyoruz derken düşünemiyoruz aslında. Kalan vaktimizde genellikle telefona bakıyoruz. Ve hayatımızda artık bolca dış uyaran var. Ve ancak içsel uyaranların hiçbiri yok. Oysa düşünmek efendim, günlük deneyimlerinizi kalıcı iç görücülere dönüştürmenin en iyi yolu olarak gösteriliyor.

Ve istivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Günde sadece birkaç dakika ayırarak zekanızı geliştiren hamlelerden bahsediyorduk. Efendim şöyle bir baştan yenileyelim listeyi. Enstrüman çalmak dedik, empati yapmak ve düşünmek dedik. Sonraki maddemiz ise yazı yazmak. Bir şeyleri yazmak, yani aklınıza gelenleri, günü nasıl geçirdiniz, o günkü düşüncelerinizi, yaşadıklarınızı yazmanız bile yeterli. Yani böyle ebedi, edebi cümlelere, noktası noktasına, virgülü virgülüne çok anlaşılabilir yazılar ortaya çıkarmanıza da gerek yok. Hatta ilk etapta günde birkaç cümle yazmak bile zekanızı önemli ölçüde artırmaya yardımcı oluyormuş. Efendim son başlıksa aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmamakmış. Yani stresli bir durum yaşadığınızda aklınıza gelen düşünceler korku ve duygularla doluymuş. Yine son olarak liste yapmak da, istediğiniz her konuda liste yapabilirsiniz. İster daha fazla para biriktirmenin 10 yolu, ister çalışırken verimliliği artırmanın 10 yolu, ister kilo vermenin 10 yolu olsun. İlk birkaç fikir kolayca bulunabiliyor, ancak ona ulaşmak için zihinsel çaba sarf etmeniz de gerekebiliyor efendim. Keyifli şarkılarla festivalde yolculuk devam ediyor. Kısa bir soluklanıyoruz, sonrasında yeniden buradayız.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağı Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
3: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

bizi sizlerden ayırmasın Tanrım, sizi sizler bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca sevgili Resul dostlarım. Güzel gün olsun, güzel bir program olsun. Bugün Batı Trakya'da hava bulutlu, bugün Batı Trakya'da hava yağmurlu. Hafiften hafiften yağmur çiseliyor. Hafiften hafiften akşamdan beri çiseliyor. Dün bazı yerlere böyle bölgesel yağışlar oldu. Geldi geçti, geldi geçti. Akşam gece boyunca böyle çiseledi. Ve bugün meteorolojinin bildirdiğine göre gün boyunca hava yağmurlu olacak Batı Trakya'da. Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız iyi olsun, bizim havamız güzel olsun diyelim sevgili dostlarım. Hadi bakalım güzel program olsun. Hadi bakalım güzel gün olsun. Hadi bakalım günaydınlar olsun. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Hasan Kaşıkçı abim Sart 450'de. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Hasan Kaşıkçı abim, Burak Molla, günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer, günaydın, hayırlı yayınlar Gürkan demiş. Günaydınlar Adem abi, günaydınlar Adem abi, günaydınlar Ahmet abi, Adem abi. Günaydınlar Ahmet Ali, günaydınlar Kanfa Pastanesi. Günaydın tatlı ip tatlı konuşturan pastane. Haydi davayı, haydi da fresh, haydi kolay gelsin. Dört kere günaydın. Dört kere günaydın Adem akraba abi. Mehmet, Mehmet. Günaydın kral, hayırlı günler olsun demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayla bayram. Yağmurlu Koşu Kabak'tan günaydın, hayırlı programlar dilerim demiş. Yağmurlu Batrakya'dan günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Galip Keke, günaydınlar, hayırlı yayınların olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Bizi aramak yok, ağız dolu gene demiş. Ali Molla, kim çekmiş geri benim fotoğrafımı ben? Kim çekmiş benim fotoğrafımı bu ağız?

Biz akşam bekarlar sofrası kurduk. Vartim sen evlisin de. Sen evlisin, biz bekarız, nasıl olacak? Bundan sana haber vermedim. Ahmet de oradaydı. Ahmet sana niye haber vermedi? Ha, Ahmet her akşam orada maşallah. Maşallah bir göbek yapmış. Sen sor ne ben söyleyeyim. Gördün mü Ahmet'in göbeğini sen? Ha? Göben Ahmet'i var. Ahmet'in göben yok, göben Ahmet'i var. Günaydın be Beter. Uçak çarpsın sana düz yolda demiş Gökhan Karayeli. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Senin seviyene düşmeyeceğim. Senin seviyene düşmeyeceğim. Günaydın yakışıklı çocuk. Günün güzel olsun. İyi yayınlar, iyi terapiler kulağımız. Yine sen de bizi coştur bugün demiş Tarkan Berke. Nereni coşturayım senin? Senin nereni coşturayım mı? Yani coşturacak biri yok ha senin. Nereni coşturayım seni? Ben yudum kahve içeyim bakayım. Güzel çocuk. Abi şu kadar çocuk coştur bizi bugün.

ama mehterle karşıladılar adamı. Sonra Gülben Kabadayı olayım demiş. Adam Prosit Burgos'un komedyen Mr. Bean. Fasile kadar adam zaten. Ama yapılmaz ki biçiyor ya bu. Destin babam, destin dedem. Mehterle de karşılanmaz ki. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp yapılan biçiyor. Adam sonra Gülben Kabadayı olayım demiş bari. Ben de olsam öyle yaparım. Gerile gerile yürümüş. Emirhan'ın tezgahından günaydın demiş. İlkan, ne Emirhan var. ne karpuz var. Tezgahta çakılı 4 tane içi de var. Ne Emirhan da kayıp, karpuzlar da kayıp. Kimsecik, o araba kimin orada? Emirhan'ı gören var mı ben? Kıza kaç pazı mı kuzen ben?

Bir giriş kapısı var, bir küçücük bir kapı var. Efendim o çimentonun altında bir kayısı ağacı çıktı. Çimentonun altında olduğu için küçükken fidanken onu çıkaramadık. Çimentonun altından çıkmış. Yani köpünü bir görseniz olacak insan olacak kayısı ağacı. Ve bu sene o kadar çok kayısı yaptı ki Facebook'ta ve Instagram'da o kayısıların fotoğraflarını paylaştım size. Orada bizi engelliyor ama mümkün olduğunca onu küçük tutmaya çalışacağız. Çünkü onun köpünü çıkarmak için çimentoyu kırmak lazım. Öyle çekirdekten yetişmiş ama ne kayısı ama ne kayısı ama ne kayısı dökülüyor. Nazar değmesin kayısı ağacıma. Nazar değmesin kayısı ağacımıza. Tayfun Gülcan günaydın. Engin Ahmet günaydınlar. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Bülent Yusuf günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Ahmet Fatma günaydın. Aile Mehmet günaydınlar. Güler ablamın kayısı ağacına da günaydınlar. Vay vay vay vay vay vay vay vay ne güzel kayısılar. Vay ne güzel kayısılar. Vay salkım salkım kayısılar. Seven Bahriye günaydın. Selçuk Bekir Dobro Utro. Abdurrahman günaydın. Sevecen Güven ablama günaydınlar. Ay akşam balık çok yağlı geldi. Özcan Hasan günaydın Ali. Ay Karadeniz'den çok tatlı geldi Ali. Ali Santanyolu günaydın. Halil Belginesin günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera. Faik Doğancı günaydınlar. Timuçin'i aradım bana geri bile dönmedi Ali. Timuçin'i aradım dün geleceğim rica edeyim soracaktım. Bana geri bile dönmedi. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Yüksel Mümin günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Leblebci Hüseyin Agama günaydınlar. Sefer Sakin günaydın. Cüneyt Sadık günaydın. Ne hediye etti? Bilmiyim ne hediye etti? Abalar nasıl orada bizim burada bugün yağmurlu Gürkan hayırlı yayınlar dedim demiş Adem Ömer abim. Süledi mi veya nasıl olduğunu abaların yağmurlu dedi mi? Yağmur hep yağmur olacak. Hep yağmur olacak. Çok uykum var hiç istemeyeyim çalışayım. Ayın 31'inde yola çıkacağım demiş Yasin. O 31'i 30'unda çık ya da 1'inde çık. 31'i uğursuz gün. Allah'ım yarabbim niye 31'de ayarladın sen onu be? Ben de hiç istemem çalışayım. Hep isterim yatayım uyuyayım ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Günaydın gülüm iyi günler iyi taraflar olsun selamlar demiş Gürdan Salih. Günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Aç sesini aç dur sesimi açıyorum. Açtım sesimi. Gelecek olanı aramayasın gelmeyecek olanı arayasın. İyi yapmış diyor Alimoğlu'lar. Yapmış öyle başa öyle tarak. Günaydın. Aynur ablam günaydınlar. Mecdet abi de günaydın. Kalimera. Meşe günaydınlar. Hatice ablama günaydınlar. Bugün yağmur yağıyor olabilir ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın günaydın demiş Oğuz Mehmet.

0: Sen bana aşık mı oldun? Ne yaptın Ayşem? Ha? Yakışıklıma, cazibeme dayanamadın. Tatil dönüşü bir başka güzel, bir başka yakışıklı, bir başka esmer oldum. Baksana ne diye. Bugün yağmur yağıyor olabilir ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın. Günaydın demiş Oğuz Mehmet. Biz yine öksüzüz. Bizi aramak yok demiş Hasan.
1: Sevemedim
0: kara gözlüm. Sen bugün saat 11 üstü. Todoro'yu aramayı unutma da. Gerisini bırak. Todoro'yu ara.
1: Kuşlar gibi ikimiz bir.
0: Çok övüyoruz seni radyoda. Çok övüyoruz de. Sakın insanların şikayetlerinden bahsetmeyiz.

0: eder.
1: Kalimera golimu kalimera. Benim ayın 31'i cuma diye rakamı hiç hesaplamamıştım. Haklısın, birinde çıkayım demiş Yasin.
0: Herkes ya. Bana deli diye gülüp geçiyor.
1: Balığı yedin ama buzluğu da götürmüşün. Ses gitmiş demiş Adem Amara.

Hayran. Max Yoğurt, Max Salata Çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat. Max'la gitsin. Max'ın bütün çalışanlarına, tüm çalışanlarına kolay gelsin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. San Siro. San Siro sevgili hocam. Bay ve bayan kuaförlerin salonlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Kozmetik ihtiyaçlarını ve mobilya ihtiyaçlarını. Berber koltukları, yıkama setleri. Komple salon dizaynı. San Siro Kozmetik. sansiro.gr adresinden girin, takip edin. Ayrıca merkez depoları Kozluköy yolunda sevgili dostlarım. Ziyaret edin. Birinci şubesi Gümüşcan içindeki Fudun karşısında, ikinci şubesi yine Gümüşcan içinde büyük parkerin olduğu yerde. San Siro. Kuaförlere profesyonel hizmet de veriyor San Siro. Bulmuş körpeci kızanları Alimon'la biz ne zaman işine yarayacak olduğundan aranıyız dostum. Bulmuş körpeci kızanları yemeğe gitmiş diyor Hasan. O kızanlar da pek körpe sayılmaz, onlar da karta kaçıyor artık. Niye? Onlar kılçıklanmaya başladı taze fasulye gibi. Neresi körpe o kızanların be? Gelmişler 35 yaşına. Onların akranlarının kızanları var. Baba baba baba diye arkalarından koşuyor. Onlar kız peşinde daha. Ha? Neresi körpe o kızanların? Körpe kızan 20 yaşında olur. Körpeci kızanları bulmuşum. Günaydın. Hayırlı sabahlar Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın. Ahmet yine putokhanes, putokhris, briskis. Hep Gökmen'de. Ne zaman Gökmen'e gittim, Ahmet Osman hep orada. Hep orada. Bırak sen ya. Bırak sen ya. Hiç ona para pano yapmıyorsunuz, beni çağırmıyorsun diye. Para panoları bana yapmıyorsunuz. Günaydın, kolay gelsin Gürkan kardeş demiş Dermin Beyhan ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dün Yastıköy çok kalabalıktı. Le Caps Cafe doluydu. Etrafı her yer insan doluydu. Gökmen doluydu. Çok kalabalıktı Yastıköy akşam. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Bugün size hep sevmedim kara gözlüm çalacağım, iyi mi? Hep sevmedim kara gözlüm çalacağım. Isıtırıp ısıtırıp çalacağım, ısıtırıp ısıtırıp çalacağım. Isıtırıp ısıtırıp çalacağım. Nay nay nay nay nay. Gürkan Artin'de körpecik hep hasıra demiş Alimon'la. Masadaki en yakışıklı, en seks apel, yürüyen cinsellik bendim. Kıskanmayın beni. Kıskanmayın. Siz de Elif'e girin. Size diyet yapın. Size sıkın dupkanızı. Siz de benim gibi olun. Öyle totoş terlemeden insan başarıya ulaşamıyor. Kıskanmayın, kıskanmayın. Koca gidi kar kızanlar. Körpecikmiş.

ahı gitmiş mahı kalmış şey diyor Gürdan. Bok çamura mana buluyor. Ay yarabbim Allah'ım.

Fetav alma. Lezzetin klasiği. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat marketlerde 10.90. 10.90 kilogram fiyatı fetav alma. Rıfat marketlerde Farmer Togarlamaz. 1 euro. Bin bir çeşit tek adres Rıfat marketler. Rıfat marketlerde serinleten kampanya Life Joy, Milo Portakalli, Verikoko, 1 litresi 1 euro. 1 litresi 1 euro. Life Çay, limon ve şeftali aromalı. Sadece 50 laptabak, bunlar marka. Uydurmasyon marka değil. Rıfat market serinleten kampanya 6 adet 52 gazoza. Hem lezzetli hem ekonomik 3 euro 6 adeti. Rıfat marketler indirim yaptı mı, böyle indirim yapıyor. Böyle indiriyor. Rıfat Market bindirmiyor, indiriyor. Bindirmiyor, indiriyor, bindiriyor, indirmiyor, bindiriyor, indiriyor, indirmiyor, indiriyor, indirmiyor, bindiriyor. Günaydın, kolay gelsin demiş Sinan Bey Softa. Sinan günaydın. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Ticari ve özel gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papakya alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, emfianın sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç pulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Daha ne yapsın? Bakın bir sürü hizmeti bir yere de alıyorsunuz. Sinan'ın bürosunda sevgili dostlarım. Yakın zamanda elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. Sobacı Çarşı Eski Niko Market'in aralığında. Sinan Bey Soft'a. Kolay gelsin.

Füsun Hanım günaydınlar. Cemal Bey. Günaydın Cemal Bey, günaydın Cemal Bey. El apame. Gökmen'in tabernası. Bizim sevdiğimiz taberna. Dün akşam gene tereyağın suyuna bandıra bandıra bandıra bandıra. Karides yedik. Somon yedik. Efendim kalamar yedik. Malamar yedik. Çok güzel domates salatası yedik. Çok güzel lahana salatası yedik. Oğuz'un, Elif'in dediklerini yapıyor. Yarım balık yedi, yarısını bıraktı, yarısını ben yedim, yarısını kediler yedi. Kedi yavrucukları vardı. Oncazları doyurdu o kedi incikleri. Oğuz içki bile içmedi, zira kolay içti. Hem vallahi hem billahi, bende yalan yok. Hem vallahi hem billahi. Vallahi billahi. Elif, duyuyor musun Elif? Gökmen. Pazartesi günleri dışında her gün açık, her gün hizmetinizde. İksiyopolio, Pistopolio, Vistolio'da İmamoğlu Elektriğin bitişinde. Yastıköy'de sevgili dostlarım. Bizim balıkçımız. Dedim ki Kefalı Yunan'da da dedim balık yedim dedim. Şeyde de yedim dedim. Ama dedim Gökmen'deki tadı bulamadım dedim. Tabii ki bulamazsın çünkü bizim parayamız yoktu orada dedi kızanlar. Körpecik taze koparılmamış biber gibi kızanlar. Neresi kartmış onların demiş Hasan. Galiba o kızanlara yürüyesin hafifte. Tövbe tövbe sabah sabah. Ne diye bu?

Neşet Baba türkülerinden oluşan bir potpourri gönderiyorum şimdi sizlere, tamam mı? Hepsi Neşet Baba'nın muhteşem türküleri, muhteşem oynak türküleri. Hadi bakalım. Haydi bakalım sevgili dostlarım. Haydi Muazzez. Tam taranım taranım taranım taranım. Muazzez Ersoy'u getirmeye kalktı. 40 bin euro istedi. 20 kişilik ekiple mi geleceğim dedi. 40 bin euro. 2 saat. 2 saat için 40 bin euro istedi. Zaten şarkıların yarısını kendisi söylüyor, yarısını şeye söylettiriyor. Arkadaki vokallere söylettiriyor. Az solistler öyle. Ben de sahneye çıktım, ben de öyle yapıyorum. Yarısını ben söylüyorum, yarısını İlhan'a söylettiriyorum. Ya, öyle yapıyorum ben de. Just Grid Ahmet gene meetingde. Meetingdeymiş. Meeting varmış, sabahleyin ondan erken kalkamazmış. Sen kime anlatıyorsun onları be? He? Sen onları bana benim külahımı anlatsın. Benim şapkamı anlatsın onları. Öylemiş, her sabah mitingi var kızanın. Her sabah mitingi var. Ne mitingse bu? Sanki holding yönettiriyor. Sanki kocaman kocaman 5 tane holdingi var. Hellas Brokat. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun. Keşan'dan sonra Hellas Brokat. Şimdi artık sevgili dostlarım Yunanistan'da. Girin Instagram'da Hellas Brokat sayfasına. Oradaki o çok güzel, harika. Böyle çok sağlam iskeletlerle, demirlerle yapılmış prefabrik evleri göreceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Fiyatlarını gene duyunca iyice şaşıracaksınız. Hellas Brokat. Instagram'da bulun. Sizin de Brokat prefabrik eviniz olsun. Hellas Brokat sevgili dostlar. Sedene günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dinliyorsa. Halki Dikiye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sedenin eşinin efendim şeyi var. Züccaciye dükkanı var uzun yıllardan beri. Selin Eş'in züccaciye dükkanında öğrencilere özel indirimler var. Öğrencilere özel %20 indirim yapılıyor. Sarma makinesi 5 euro. Sarma makinesinin dışında yaz boyunca harika indirimler. Harika indirimler. Ve gastra, oval, emaye, yani güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sadeceği 11 euro. Pervane 20 euro. 40 watt. 90 watt pervane 38 euro. Yaz boyunca Perihom'da, Firas 3'te, İskeçe'de.

Ama senin mitingin yok mu Samahmet? Allah Allah. Mitingsiz bir güne başlamış. Günaydın, iyi yayınlar. Çok kapalı hava. Oralarda nasıl Gürkan abi diyor Ahmet. Çok kapalı. Çok kapalı, yağmurlu. Yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur. Çok kapalı, yağmurlu. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan senin havan olsun, güzel olsun. Senin havan nasıl? Senin havan iyi mi Ahmet? Senin havan iyisi sorun yok, problem yok. Just green. Just green. Je vous souhaite just green. Just green sevgili dostlarım, just green. Ekosan sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan ama çok güzel temizleyen ürünler. Beyazlar ve renkler için çamaşır deterjanı. Deterjan yani, makine deterjanı. Çamaşır makinesi deterjanı. Yumuşatıcı çok güzel. Çocukların biberonlarını ve elbiselerini temizlemeye özel deterjanlar. Elde bulaşık yıkamak için deterjanlar. Eylül'e doğru, yaz sonuna doğru şey de gelecek. Bulaşık makinesi için de gelecek deterjan. Dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum onu da. Dört gözle bekliyorum. Just Green. Just Green. Just Green. Just Green. Bakkal ve marketlerde. Şapçıdayım diyor Ahmet. Hasta olacaksın. Kaçta kalktın? Hasta olacaksın. Mitinglerini erkenden yaptın galiba ya da akşamdan mı yaptın mitinglerini? Bugün

Hüsen kızın sevmesini ne yapan bilir? Gerisini tamamlayana şarkı çalacağım. Güzel kızın sevmesini ne yapan bilir?

Hep, hep arkadakilere söylettireyim Aziz, bak. Bak. Bak ne hızdır karı, bak bak. Heh, şimdi girdik evde. Vallahi çok maymun karı.

Güzel kızın sevmesini. Ha? Kimse bilmiyor. Gece vardı diyor. Gece mitingine çıkmış bu. Elmayı alan şeftaliyi satan bilir. Güzel kızın kıymetini kimsesiz yatan bilir. Ayvalarım sarardı, deli gönlüm karardı. Yarime nar yolladım, içinde kalbim vardı. Deh deh dül dül, deh deh dül dül. Sen düldülsün ben bülbül. Deh deh dül dül, deh deh dül dül. Sen bülbülsün ben bülbül, Yılmaz Morgül. Muazzez Ersoy'a gerek yok dedim. Sen söyle biz dinleriz dedim diyor Yasin.

15 tane kızı kandıracağım. Bir şişe just green'i. Bir şişe just green'i. Ahmet'ten bedava alıyorum. 15 tane kız kandıracağım.

Oh. Ne güzel serin hava. Özlemişik bak Gürkan abi diyor Ahmet. Ben bugün denize gideceğim. Ben bugün Eora Beach'e gidiyorum. Eora Beach. Eora Beach. Fener'de. Hava serin mi, soğukmuş, yağmurluymuş fark etmiyor. Orasının havası hep aynı. Hep aynı sıcaklıkta. 31,5 derece. Gidin yayılın serin bugün Eora Beach'e. Eora Beach. Eora Beach. Eora Beach. Heh, bu da aradan çıksın. At bir çizgi zaman. Rostalin beni duyuyor mu? Ha? Sen söyleyince duyuyoruz diyorlar. Ya duyuyorsunuz, ya duyuyorsunuz. Sadece ben sizden laf duyuyorum. Bizi söylemiyorsun diye. Rostalin! Rostalin!

Horoz halinde çok güzel yazlık elbiseler var. Harika entaliler var, fistanlar var. Çanta ve aksesuarlar var. Takım elbiseler var. Düğün elbiseleri var. Tesettür giyim var. Rosalie.butik.com adresi internet adresi. Aman Instagram adresi Dimokito 1'de Gümücüne'de. Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde. Espresyonistinin yanında Rosalie'nin sevgili dostlarım. Denize ne ile gireceksin demiş Tarkan. Donsuz. Ben başka türlü sıkılıyor canım sıkılıyor. Yahya Bey'le eşrafından Elif günaydınlar diler demiş. Yahya Bey'le eşrafından sevgili diyetisyenim. Beni böyle bu kadar güzel cazibeli yapan, seksi yapan, konuşan cazibe, yürüyen cinsellik yapan. Yahya Bey'le eşrafından Elif Karaosman hanımefendiye sevgili diyetisyenime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hani bir after, bir before, bir de after var ya, öyle yaptı benim. Bir before'um var benim, bir de after'ım var. Bir Elif'ten önce, bir de Elif'ten sonra var. Ama Oğuz akşam bir balık ısmarladı, yarısını yedi. Diyet kolay içti. Azıcık ekmek yedi. Bol bol salata yedi. Vallahi billahi bak. Yemin ediyorum Elif. Balığın yarısını yedi, yarısını bıraktı. Yarısını ben yedim, yarısını kediler yedi.

0: Köpek balığı bir tarafını ısırmasın demişti Hakan Berke. Sen Batrakya'da köpek balığını nerede gördün be? Dengesiz. Ha? Donsuz girme denizi koparır balıklar denize, sonra borda bağırınıp durursun demiş Emre. Kart patlıcanı kıran çalmaz kardeşim. Kolay kolay kopmaz o. Aferin Oğuz'a demiş Elif. Yaşa Oğuz. Tövbe tövbe tövbe tövbe, toparlan, sabah sabah haplarını almadın mı diyor Faik Tuzlacı. Aldım ama bir avuç hap aldım. Günde 34 tane hap alıyor. İsmail Emine Salih'e günaydın. Gürkan demiş tarlada kahveler içiliyor. Yağmur daha başlamamış. Radyo açılmış. Kaptır. Oh. Oh. Oh.
1: Hadi gari.
0: Hadi gari.
1: Aman.
0: Aman aman. Aşağıdan, yukarıdan, yandan, yoldan, sağdan, soldan. Sen de alacağım Emre giderken. Sen de alacağım. Aman yapma öyle, girme donsuz sıvısın. Sübülcan, sulcanı ham yapar balıklar demiş Gürdan. Sübülcan değil, onun adı solucan. Nasıl solucan? Solucan diyorlar ona. Sübülcanmış. Tüh yarım yarısınlar. Allah'ın koca cahilleri sizin ya. Bütün gün hep cahillere yayın yapıyorum. Hep cahillere yayın yapıyorum. Vallahi billahi. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Sinap Semerci İnşaat'a şaman diyelim. Sinap Semerci İnşaat Gümrücüne'de evinizin temel kalkanı, evinizi bırakın. Buraya ev yapacağım deyin. Temeli kassınlar, temeli atsınlar, direkleri diksinler, kaba inşaatı yapsınlar, yumuşak inşaatı hepsini yapsınlar. Kapıları, camları, mamları size teslim etsinler evi. Sıvası, mıvası her şey hazır. Sinap Semerci İnşaat. Temelden en son kiremide kadar profesyonel ekibiyle hizmet veriyor sevgili dostlarım. Sinap Semerci olarak Instagram'dan bulun. Instagram'dan takip edin. Instagram'da sayfaları var. Sinap ve Semerci olarak buluyorsunuz. Orada telefon numaraları da var. Telefon numaralarını da, oradaki numaralar, iki numara var. İkisini de arayabilirsiniz. İki tane numara var. Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat. Orada fotoğraflar da göreceksiniz. Videolardan, yaptıkları işlerden fotoğraflar, videolar da göreceksiniz. Donsuz seviyorsan Elfonoğlu tatil köyüne git demiş. Sefer Sakin, Elfonoğlu tatil köyü nerede? Elfonoğlu tatil köyü, Elfonoğlu. Yufkacıya son 4 dakika kaldı demiş Gökhan Karali. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Son 4 dakika, tamam. Yufkacıya son 4 dakika.

Seden kolay gelsin. Az önce bizim Seden nerede dedim sizi söylerken sen çıktın bak. Ha bakayım kolay gelsin be. Osman Aga, Osman Aga, günaydın Osman Aga.

tane olsa 4 saat ne belediyeden ne belediyeden hayır görüyorum ne de periferiyadan. Bunu hizmet gösteriyorlar, üstüne asfalt döküyorlar. Bizimki motor doktoru, boşver. 4 tane olsa 4 saatte 4 işi yapamadılar.

Yes no, yes no, yes no, yes no. Reklam olduk lo. Yes no, yes no, yes no, yes no. Film olduk no. Yes no, yes no, yes no, yes no. Reklam olduk lo. Ya siz böyle şarkılar biliyor musunuz? Böyle şarkılar. Dört dereden su getiriyorum ben bu şarkıları bulmak için, hazırlamak için her sabah. Dört tane dereden su getiriyorum. Bir dereden, 40 dereden değil, 4 dereden. Ya. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Efendim haydi bakalım McCatering. Sabah saatlerinde çurbalar. Çok güzel çurba çeşitleri var. Ama ne güzel çurbalar, ama ne güzel çurbalar. Ne güzel, 4 çeşit çurba var. Evet. Mevlütleriniz için, etkinlikleriniz için, düğünleriniz için McCatering'i seçin. McCatering sevgili dostlarım. Düğünlerde, etkinliklerde, mevlütlerde harika fiyatlarla harika menüler hazırlıyor sizlere. Sıcacık, tazecik, hijyenik kaplarda servis ediliyor. Bizden de günaydın olsun kam demiş Leyla. Ha bakayım günaydın, ha bakayım günaydın, ha bakayım günaydın. Ha bakayım günaydın. Husni, günaydın papatya, iyi yayınlar, nasılsın, iyi misin demiş. İyiyim be kardeşim, sen nasılsın?

Bakırık söylesene yufkacıyı demiş Gökhan Karay. Tuba daha 2 dakika var. Günaydın Kral Radyocu demiş Seden Kaya. Günaydın Kral Aşçı, günaydın Kral Aşçı, günaydın Kral Aşçı.

Rıdvan Feyiz Şekerim, günaydınlar. 6 ile 9, 8 ile 9. Rıdvan Feyiz, günaydınlar. Pöfüdük pöfüdük yufka börekler. Çok güzel börekler. Böreklik yufkalar. Saçta pişmiş yufkalar. Rıdvan Feyiz. Trakya yufka. Trakya yufka Dodupil'deki bakkal ve marketlerde. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Alın, deneyin, görün. Dost cenaze hizmetleri. İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında iki tane dostu açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Unutmadın demiş Faik Tuzacı. Matoseyo unuttum, Matoseyo. Çal bunu Gürkan abi demiş. Kelly Kelly Kilo Sefer Lometrella.

0: Yapma böyle be.
1: Doş mu filya?
0: Dozmu filyal stoprayı hoşuma gitmedi, çalamayacağım onun için. Ve to gustaro to to trago di tora proi proi. Ser filya mehto proi. Ne var? Ayıp ayıp şeyler, ayıp ayıp şeyler. Unutmadım, korktum bir porsiyon sadece ödeyse ödemeyesin diye demiş Fahit Tuzlacı. Hayır, ondan korkmadım. Çenenden korkuyan var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var var. Kurt gibi yiyorsun içini. Cevizin içindeki kurt gibisin. Ceviz kurdu gibi yiyorsun içini. Kemiriyorsun insanı.

Husni. Önümde makine, kulağımda sen. Çalışıyorum abi, bugün son, yarın kısmetse Yunan'a geliyorum Allah'ın izniyle demiş. Kaç gün kalacağım burada bak Husni.

darılamayız, darılamayız, darılamayız, darılamayız. Hep konuşuyorum diye şarkıların üstünde bana sövüyorsunuz. Sövenler vardı mı? Sövün gitsin. Sövün gitsin. Basın kabotoyu.

olmaz. Aslan ha şimdi sabah sabah bozma canım abdestimi diyor Faik Tuzlacı. Ama sen ne zaman abdest aldın da şimdi bozasın abdestini? Ama sen bayramdan bayrama camiye giderken abdest alıyorsun. O da şüpheli aldı. Abdestini bozmayacakmış. Yaşlanmış, dupa tutmuyor, fırt fırt fırt fırt fırt kaçırıyor. İki dakikada bir hava kaçırıyor. Abdestini bozmayacakmış. Conta gevşemiş.

Emre niye oluyorsun bana durmadan be? Biz senin dur bakayım şimdi şortumu giyeyim donlanım çünkü. Kuşumu alayım. Annelerin tarafına götüreyim geliyorum iyi mi? Ha bakayım.

Don benim Emre. Günaydın abi. Ha bakalım kano kimona demiş Onat. Ne kimonası be, ne kimonası abi, tam deniz havası be. Kimonaymış, kano kimonaymış. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokun. Buradan da buraya dokun, buradan da buraya dokun. Ben şimdi programdan sonra denize gideceğim ben yavraya. Hasan Taşın günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Niye sen bana arada bir yazıyorsun? Günaydın efendim, iyi yayınlar dilerim demiş Latif. Nasılsın be Latif? İrfan Topal abi günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Severim de sayarım.

Serdar sen niye öyle yaptın arkadaşım? Ha? Öyle de böyle de gideceğim. Niye öyle yaptın ben Serdar? Ben dedim özellikle dedim Serdar'ı da çağırın dedim. Gelmemişsin sen. Valla bir tane öyle yapmayasın bak çağırdığımızda gelesin. Benim dilimin ayarı hiç yok ya. Bir neyse bak. Ya, tamam mı Serdar? Günaydın Serdar, günaydın Serdar, günaydın Serdar. Benim Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede Yunanistan çapında en uygun fiyatta inşaat panelleri bizde diyorlar. Özkom Mehmet Özcan ve bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyorlar. Çok güzel evler yapıyoruz diyorlar. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyorlar. Kayık deyince, tekne deyince Hüseyin hem köylüm. Hüseyin kayık tamirinde, kayıkların boyama işlerinde, servisinde, bakımında rakipsiz isim sevgili dostlarım. Kayığı olanlar, teknesi olanlar mutlaka Hüseyin'in not etsinler. Efendim Hüseyin Tohatsu ve Selva deniz motorlarının ana bayiliğini de aldığı İskeç'e girişinde Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde en boyunca Flamingo'ya gelmeden önce sol tarafta. Nasıl olayım bu Faik abim çok canımı yedi. Saat 9'a kadar akşam iş mi olur demiş Latif. Sabah 8'den akşam 9'a kadar mı? Seni de kendine benzettirecek. Genç yaşında belini toparlayamayacaksın.

Zenginler çalışacak, fakirler yiyecek. Tamam mı? Yeter ki bizim tarikata üye olun. Tamam mı? KÇÇ'ye... KÇÇ'ye de tarikatı. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. Şıkınız, şıkınızım ben. Şeyhiniz, şıkınız benim. Yan gel kocandan. Yandan fayım yandan. Yandan fayım yandan. Günaydın iyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın Fikret abi, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Fikret abi. Günaydınlar Yalınlı'ya, günaydınlar Eray Harbaz'a, günaydınlar. Boya işleri, badana işleri. Yanımızda Eray Harbaz sevgili dostlarım. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda işini bitiriyor. Ekibiyle beraber harika hizmet veriyor. Eray boyacı arıyorsanız, Eray Harbaz'la iletişime geçmek istiyorsanız benden telefon numarasını

Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan plakakiler fayanslar var sevgili dostlarım. Nezakesim A kalite. Erol Agromix fayansta da fark yaratıyor. İnşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Duvar panellerinde fark yaratıyor. Vitex marka iç ve dış cephe boya çeşitlerinde fark yaratıyor. Erol Agromix. Çaymakıf köyünde. Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulunmuş.

0: Halime'nin yandan. Agora Plus. Severim seni. Agora Plus'larda da her hafta pazartesiden pazara yeni indirimler çıkıyor. Pazar gününe kadar indirimli ürünler Agora Plus'larda. Nescafe'siz yapamam. Nescafe olsun da taştan olsun diyenler. Agora Plus'larda Nescafe'nin Sagustare Tetitimitu Nescafe 200 gram 6.90. 200 gram koca gidik. Kutuda Agora 6.90. Kanjolin Extra Extra Large 82 kullanımlık çamaşır yumuşatıcısı 3.99. İfandis Kotopiköz 1 kilogramı 7.99. Tavuk göğsünden üstelik İfandis. Babylino Panis 4567 numara 8.99. Bliss marka çamaşır bulaşık deterjanı 1.20. Agora Plus'ta yarım çanın karşısında gümüşüne de Gustaro Moromu Ella na Gustaro me
1: Gustaro
0: Ella Haşime günaydınlar. Haşim Usta'ya günaydınlar. Efendim alüminyum demir doğrama işlerinde farken atıyor. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Ayrıca demir işi de yapıyor. Balkon demirleri de yapıyor sevgili dostlarım. Alu PVC. PVC kapılar, camlar, alüminyumlar. Haşim Usta. Eski Angeliz'in, Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında hemen olduğu yerde hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve devam edelim. Eren Kamba Yalımlı'da boyacım. Ekip arkadaşları arıyor. Ben boya işinden anlamam, hiç hayatımda fırça tutmadım diyenler yok, zararı tutarsınız. Her şeyin bir iki vardır. Boyacılık bilmenize gerek yok. Eren size öğretecek. Çalışmak istiyorsanız, iş arıyorsanız Eren Kamba ile iletişime geçin. Eren'in telefonunu ben sizlere verebilirim sevgili dostlarım. Ambrosia Trans taşımacılık işinde harika hizmet. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a ev taşısın, araba taşısın, eşya taşısın. Ambrosia Trans'ın telefonunu isteyenlere de verebilirim tabii ki. Ayşe, dükkan Ayşe Köşe. Ayşe abla 1984 yılından beri Silogi mağazası süsleme alanında fark yaratmaya devam eden mağaza. Ayşe ablaya da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dinliyorsa tabii ki. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Solis ve Kioti marka traktörlerin
1: Bame
0: Batı Trakya Bayi Mesut sevgili dostlarım. Aynı zamanda Türkiye'den traktörlere kabinler getiriyor. İkinci el, birinci el traktörler var. Tarım makinelerinin, karulların, sulama meklerinin tamirini yapıyor Mesut. Kalimera Mesut günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sonnur. Sonnur'u herkes biliyor. Sonnur'u herkes tanıyor Gümücüne'de. Sonnur Halil. Efendim çok güzel.

0: Kendisi mimar mühendis. Harika binalar, lüks binalar satıyorlar. Daireler satıyorlar. 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler. 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık sağlıyoruz diyor. Mimar mühendis. Sondur Ali sevgili dostlarım. Gustar usuleo. Gustar is gustar me gustar eti gustar ne gustar az olmaz de.
1: Gustar usuleo.
0: Pembe. Pembe düşler. Pembe düşlere de çok teşekkür ederim. Süsleme alanında ben de varım. Şampçı'da dün Nişankına Mevlid bebek hediyelik after party. After party malzemeleri. Süsleme deyince Ayşe Hanım pembe düşler. Şampçı'da Marina 24'te. Efendim Baraka'nın tam karşısında hizmetinizde. Yine Şampçı'da kalalım. Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva. Merve ve Ezgi kardeşlere günaydın diyelim. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. 21 sigorta şirketi. Bunların arasında büyük Inter American var, Generali var, Minerali var, Esniki var. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri de yapıyorlar. Papa Vima 37 Çapçı Espresyonist'in yanı. Deva Danışmanlık Merkezi'ne de çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Atilla Bilir Güneş Gold, İskeçe'de Mihail Karoli 22 A'da İskeçe'nin merkezinde hizmetinizde. Altınlar, kolyeler, küpeler harika fiyatlarla Güneş Gold'dan. Ayrıca gümüş reyonu da var. Atilla Bilir her şeyi bilir. Altın kolye küpe işini, gümüş işini iyi bilir. Tesser Sepokes Tabernası Kozluköy'de, çamların altında, ağaçların arasında. Muhteşem şırıl şırıl akan suların yanında güzel bir yemek için Hamdi abi ve ekibini seçin. Tesser Sepokes'i seçin. Agorimu. Ayda Agorimu. Şener Batrakya'da kulağınız duyanlara alt işitenlere hizmet veriyor Şener sevgili dostlarım. Şener'e çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. Hondo Center'ın karşısındaki yolda 2531-0-2700 numaralı telefonda İskeçe'de Zara Kiss'in karşısında Enis Kiss'i adı altında İskeçe'lerin de hizmetinde. Coşkun coştur, coşkun coştur. Kedilerinizi, köpeklerinizi mamalar. Bitlenen tavuklara, kenelenen tavuklara kene bit ilaçları. Coşkun'da sevgili dostlarım. Coşkun ayrıca köpek kroketlere kroketler, kedilere kroketler Coşkun'da. Harika fiyatlar Coşkun'da. Coştur Coşkun, coştur Coşkun. Hayvanlarınıza küçük baş büyük baş hayvanlarınıza yemler, vitaminler Coşkun'da. Kuşlarınıza yemler, darılar Coşkun'da. Coşkun, Coşkun, Coşkun. Kozmopolis'ten çıkın, Güneş'in içine doğru ilerleyin. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coşkun sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım.

0: Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, efendim şekeri olanlar, tansiyonu olanlar, kolesterol olanlar, özel beslenme. Elif Karaosman uzman diyetisyen. 4 yıl okulu bitirdikten sonra 2 yılda üzerine uzmanlığını almış diyetisyen. Halk Okulu'ndaki 3 numarada Gümüşhane'de mahkeme dairesinin karşısında. Sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum Elif Karaosman'a programı yaptığı katkılardan dolayı. Motoclass'a günaydınlar. Klas işler Motoclass'ta sevgili dostlarım. Harika işler Motoclass'ta. Steel Bay Motoclass, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, odun kesme makineleri Motoclass markayla sizlere sunuluyor. Çok teşekkür ediyoruz Motoclass'a. Motoclass, Hasan Hygiene Servisi, Jan Servis, Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da ve İskeçe'de, Gümüşhane'de hizmetinizde. Efendim ne yapıyor, ne iş yapıyor? İlaçlama işleri yapıyor. Evlerinizin güzel kokması için, iş yerlerinizin hijyeni için. Muhteşem sineksiz, böceksiz, karıncasız, örümceksiz, kaçarıdasız bir hayat için hijyen servisi seçin. Tam karşısında Fatih var, Gustav Rume. Fatih de koltuk üretimi, koltuk dayama döşeme işinde babasından öğrendi bu işi. Çok iyi, çok güzel yapıyor. Harika işler yapıyor. Arabaların tavan kaplamalarını, kumaş kaplamalarını yapıyor. Fatih'e de günaydınlar. Mekke Teringin olduğu yerde. Gustav'a zormaz da ne oluyor bak Aracahil. Bir de heveslenmiş İngilizce öğrenmeyi. Ha git demiş Fahit Tuzlacı. Şakadan da anlamıyorsun. Şakadan da anlamıyorsun. Allah'ım ya Rabbim koca dingil. Niye be manyak? Ayşe'nin ablamı sürüyorsun bizi atlayıp ya. Bayatlı'ya gidiyorsun. Giriver bizim dükkana git müftüre. Öte sıradan git demiş Leblebi Hüseyin Agam. Atlama demiş. Niye siz bugün sponsor musunuz ki? Değilsiniz de siz sponsor bugün. Niye söyleyeyim sizi boş yere? Burada liste dinleyebileceği yazmıyor. Yazmıyor. Ha bakayım. Size de günaydın bakayım. Ela gustari mi gustari ne gustara zomaste. Ela adam Meksikana günaydın. Gustaro suleo adam. Gustaro Melisa köfteleri ta gustaro refili. Günaydın Gürkan abi, akşam korifiye neden gelmedin demiş Neslihan. Neslihan kardeşim sen iyi misin? Neslihan. Neslihan. Ta kalkıp dünyanın kilometresini mi yapacağım, korifiye mi geleceğim? Sizinle tanışmak için. Abi ben Neslihan'cığım, horis plaka şakasız. Şimdi benimle tanışmak isteyen, benimle görüşmek isteyen o kadar çok dinleyicim var ki sağ olun, hepiniz sağ olun, yanlış anlamayın. Fakat tanışma üzerine program kurarsam benim kendim özel hayatım diye bir hayatım olmaz. Anlattıramıyorum kendimi ya. Anlattıramıyorum kendimi. Bugün premium sponsorlar mı var demiş Ahmet. Nereden çıktı premium sponsorlar? Ya Hüseyin Aga sen besle onu bedavaya, fındık fıstık. Ha al demiş şimdi Faik Tuzlacı. Beste kargayı oysun gözünü demiş. Günaydın iyi programlar dedim demiş Salih Sani. Günaydın Elana nafas var demiş Adnan. Tarsor refile nafa refile cevap refile. Yağmurlu bir sabahtan günaydın demiş Nurten ablam günaydın. Geldiğimde sakın demeyesin o cevacis pesane diye. Sakın. Böyle bir şey duymayayım ağzından. Elektroran. Elektrikli ve elektronik eşyalar 15 yıldır 20 yıldır sponsorum vallahi de billahi de. En eski soluklu sponsorum onlar. Ta onları ben Kral Efendi'nin aldığında getirdim. Onlar iki kardeş. Elektrorank, Alpay ve Atan kardeşler. Efendim Süneci Göy'de tam merkezde. Beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toplam ve perakende satışlar. Aynı zamanda klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarının satışı ve kurulumu. Program çıkanlara da yardımcı oluyorlar, çıkmayanlara da yardımcı oluyorlar. Elektrolank. HS Kars Hüseyin Aspata'da günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. HS Kars Yastıköy'de hizmetinizde. Efendim Yastıköy'de Gümüşhane'den İskeç'e giderken sağ tarafta araba kiralama, ikinci el arabalar. 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın, havaalanına götürsün sizi, havaalanından alsın. İstediğiniz ikinci el arabayı da alabilirsiniz, sorabilirsiniz onlara. Faik de NATO zirvesine gitmiş galiba demiş Orkan. Faik NATO zirvesinde sen de var mıydın? Sen mi dedin Miçotakis öyle efelen efelen mangaz gibi yürü diye? He?
1: Gustavo Suleo!
0: Elare! Leftay Park'un

Şimdi almış mı Erdoğan'dan diyor Halimoğlu'na. Faik Tuzacı mı? Aydın Meme. Hafta aynı puru havanas. İyi uyduru purak ya. Aydın. Havana purosu mu? Havana purosu mu?

Beni bugün hiç söylemedin Gürkan abi diyor Emre Semerci. Seni niye söyleyeceğim? Biz seninle... Anladın sen onu değil mi? He? Anladın sen onu, biz seninle neyiz? Neyiz biz senden? Şaban Ahmet. Şaban dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emre biz seninle neyiz? Pamer'e. Son Afro bugün dinleniyor mu re? Açtı mı Reston Afro? Arabaları yıkasın, içini ve dışını yıkasın. Bir güzel yıkamışlar, bir güzel temizlemişler benim arabamı. Misler gibi kokuyor, misler gibi kokuyor, misler gibi kokuyor. Dün Erdem bile dedi, vay dedi bu araba nasıl bir araba, nasıl temiz dedi. Bir cilalamışlar koltukları, bir cilalamış gırç gırç gırç gırç diye. Kayıya koltuklar insanın kıçının altından. Kıçı koltuklarda kayıya insanı. O derece Stone Afro evinizden alsın gelsin alsın, işlerinizden alsın arabayı yıkasın temizlesin getirsin size teslim etsin. Üstelik 18 euro'ya sevgili dostlarım, evet iç ve dış yıkama parlatma 18 euro Stone Afro. Vedat ve Özcan Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ileride Yunan mezarlığı var. Yunan mezarlığı geçince hemen sol tarafta yanında mezarlığı. Oralara gitmenize gerek yok. Dediğimiz gibi Stone Afro olarak bulun, takip edin. Instagram'da telefon numaralarına bakın. Ve ondan sonra siz de arabanızı götürün. Kocadere demiş şey. Aydın Prolar nereden diyor? Kocadere diyor.

Benim parfüm kokardı arabada diyor Aslan. Sen getir bakayım yeni bir parfüm. Onun kokusu çoktan geçti. Gördün mü İlkan? Mr. Bean, Mr. Bean. Tam tersi Emre, tam

Şimdi Fatih Altaylı ne demiş biliyor musunuz? ABD Başkanı Trump'ın kaldığı otelde ben de kalmıştım. Otelle ilgili size bir sır vereyim. Bir tünel var. Bu tüneli kullanarak otelden çıkmadan ABD Büyükelçiliğine gizlice gidebiliyorsunuz. Trump'ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu demiş. Bak, tünel vermiş otelin altında ABD Büyükelçiliğine bağlı.

Gördün mü Mr. Bean nasıl yürümüş diyor Ahmet, görmem mi? Görmeyen kaldı mı ki? Kemal Sunal saati kapatıyor.

Emel Taşçıoğlu'nu takip ediyorum Instagram'da. Emel Taşçıoğlu büyük bir ses, büyük bir sanatçı. Emel Taşçıoğlu, Gülşen Kutlu. Bunlar TRT'nin yaşayan büyük sesleri, yakın zamanda emekli olan sesler ve çok da iyi arkadaşlar. Ya aynen Haşmet de benim olduğu gibi çok da iyi arkadaşlar. İkisi de birbirinden değerli sanatçı. Haşmet de bende öyle değil tabii ki. Ben 10 numaraysam Ayşim 1 numara Haşmet.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Du tacı, tut verir, du tacı, tut verir.
2: Yaprağını gıt verir,
1: yaprağını gıt verir. Oğlan büyük kız küçük, oğlan büyük kız küçük.
2: Sarıldıkça dert verir,
1: sarıldıkça.

Dut yerken söylemişler bu şarkıyı. Emel Taşçıoğlu ile Gülşen Kutlu. Dut ağacı dut verir. Oğlan büyük, kız küçük, sarıldıkça tat verir, sarıldıkça tat verir. Vay ne ayıp şarkılar, vay ne ayıp şarkılar. Hiç utanmıyorsunuz koca gidip TRT sanatçıları. Hiç utanma ağırlanma yok bunlarda. Bunları attırmak lazım içeri. Koca karıları. Le Cups Cafe. Akşam oradan geçtim, çok doluydu Le Cups Cafe. Bir sürü insan vardı. Le Cups Cafe yenilendi. Le Cups Cafe İlli kahve çeşitleriyle hizmet veriyor. Yastıköy dışına da hizmet veriyor. Le Cups Cafe sevgili dostlarım. Le Cups Cafe her türlü ızgara çeşitleriyle de hizmetinizde. Ve Le Cups Cafe aynı zamanda cumartesi günleri kuzu fırında kuzu servis ediyor sizlere. Of yeme de yanında yat. Cumartesi canlı müzikte olacakmış Le Cups Cafe'de. Otobüs şoförleri, orada mola vermek isteyen şoförler de gidip Le Cups Cafe ile konuşabilir. Yastıköy'de okullara varmazdan önce hemen sağ tarafta İskeç'e giden yol üzerinde Le Cups Cafe. Le Cups Cafe. Mr. Bean rezil yaptı gene bizi demiş Ahmet Bayram. Heyvan gittiği yerde bizi Yunanistan'ı rezil yapıyor demiş. Seçmesinler o zaman. Niye seçiyorlar? Ne oluyor be? Bugün Erten abime çalışıyoruz demiş Erdem. Erten! Havlu niye taktın enseni? Siksi mi oldun Erten? Ah Erten, ah Erten, ah Erten, ah Erten. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Erten. Oğlan büyük, kız küçük. Sarıldıkça tat veriyor Erten. Kolay gelsin bakalım, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: sarılı.
1: Kimse işte zaten ben anlamadım. Sordun lan kimse sevmiyor ama demiş Ahmet. Ya aynen öyle oluyor Ahmet. Yapılan son anketlerde tek başına hükümet olamıyor yalnız Yeni Demokrasi. Çipras arkadan kovalıyor. Bu politikacıları ben anlayamıyorum. Kavga yapıp yapıp sonra gidip beraber oyun oynuyorlar, sohbet ediyorlar. Kastanakis'i gördünüz mü? Yeni Demokrasi Parti'de hani bir adam var. Birbirlerine söylemediklerini bırakmıyorlar. Ondan sonra mazita pinune, mazita trone. Ya çok maymun oluyor politikacılar. Allah çok maymun oluyor. O yüzden ben tarikat lideri olmaya karar verdim. Biraz şıkınız olacağım ben size. Ne işim var benim? Ne olur? Ne işim olur benim politikalar?

diyeceğim. Rıfat Market. Abicim bir indirimler var. Bir feta var. Pop pop pop pop pop. Feta var mı? Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Yedikçe yiyesi geliyor. Bin bir çeşit tek adres. Feta Valma 10.90 kilogram fiyat. 10.90. 1 euro Ghana Farmer. %3,5 yağlı. Rıfat Market'te. Rıfat Market. Serinleten kampanya. Life Joy Milo Portakal Liveri Koku. 1 litresi 1 euro. Yok böyle kampanya. Çay Life limonlu ve şeftalili. 50 lepta. 6 adet 52 gazoza 3 euro. Rıfat marketlerde. Amca bırak sen anketi manketi, gene mi çocuk çıkacak büyük başkan demiş Gökhan Karaylı. Nasıl bırakacağım şu manketleri manketleri be?

0: Şimdi azıcık oynayalım mı? He? Çok fena, çok fena oynayalım mı şimdi, çok fena? Hadi çok fena oynayalım, çok fena oynayalım. Çiko Puy nere? Puy nere, Çiko Puy nere? Puy nere Çiko? Günaydın, hayırlı uğurlu olsun tarikatlığın demiş Halil abi. Üye olacaksın değil mi? He? Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yenler tarikatı. Bir de seçimlerin pazartesi olması lazım. Pazar günü oy mu atılır demiş Gökhan Karali. Ahmet! Ahmet! Haftada kaç kere, kaç defa Gökmen'e gidip karides marides yiyorsun? Ha? Ahmet!
1: Haydi geçsin.
0: Yapbez mürefili. Gülsüm abla günaydın. Şaban Ahmet dostum günaydın. Turgut Kurt günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Melih Kocanım ablama günaydınlar. Hüseyin Deli Ömer günaydın. Cengiz Keto günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Nermin Beyhan günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Ali abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Seher Seher Yotisa. Seher'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi yarim ne inemeli, ne inemeli. Güzel yarın gönlünü neylemeli? San Siro'ya günaydınlar. San Siro. San Siro sevgili dostlarım. Berberlerin, kuaförlerin ihtiyacı olan her şey San Siro'da. Alanında uzman profesyonel ekibiyle kozmetik sektöründe berberlere hizmet veriyor. Ayrıca her türlü salon dizaynı, berber koltukları, yıkama setleri. Berberlerin, kuaförlerin de çözüm ortağı San Siro. San Siro.gr. San Siro'nun ana şubesi Kozluköy yolunda. San Siro'nun satış noktaları King Food'un karşısında, büyük park yerinin olduğu yerde. San Siro. Kalimero, en son beraber gittiydik demiş Ahmet Osman. Ama ne zaman gitsem sen oradasın. Sen ne zaman ben gitsem oradasın. Nasıl en son beraber gittiydik? He? Buradayım demiş Çiko. Buradasın da niye ben Kalimera günaydın demiyorsun Bartlim?
1: Haydi.
0: He? Kim be, ben mi? Hangi Ahmet demiş? Ahmet. Hangi Ahmet be? Kim? Hangi Ahmet? Ne olmuş Ahmet? O abi dedim. Sen abim misin benim? He? Sen daha 25 yaşında ağzı süt kokan kızarsın. Senin ağzın süt kokuyor da.
1: Haydi geçti.
0: Kaç git

tutamıyorum, kendimi tutamıyorum. Abiyi duymadım ben demiş Ahmet. Sen akşam fazla miting yapmışsın. Sen miting mesaisi yapmışsın akşam. He? Öyle fazla gece mitinglerine katılma. Duydun mu? Haydi bakalım Gökmen. Bizim yemek yediğimiz, bizim ayıla bayıla karides yediğimiz balık sever misin Ahmet? Sana Gökmen de balık kısmı ayarladım, yakından tanışalım. Yalnız yakından tanışmak istediklerimi ben yanıma oturtuyorum. Masanın altından azıcık taciz ediyorum. Haberin olsun. Tamam mı? Heh. Ona katlanacaksan, azıcık tacize katlanacaksan, gidelim Gökmen'de bir garizacık maridacık yiyelim beraber. Bir taraftan kediler tacize diye, bir taraftan ben. Akşam bir tane bir sarı kedi var Gökmen'de, nasıl mendapır bir şey, nasıl bulaşık bir kedi. Geliyor ayağını patisin tak, benim ayağımın üstüne ya da masanın üstüne koyuyor. Bana yemek ver diyor. Ama çok akıllı, çok uslu kedi. Verdim ona, benim somonumun derisini verdim. Oğuz'un balığından verdim. Doydu gitti. Yani kalmadı, şımarıklık yapmadı. Karnı doyurdu gitti. İnsan hafiften taciz ediyor kedilerde orada. Gökmen'in kedileri. Bunlar Yassıköy'ün kedileri. Balık kokusuna geliyorlar. Onların da canı var. Hayvanları, köpekleri susuz, özellikle yaz aylarında susuz bırakmayalım. Sevgili dostlarım, Gökmen'i biz çok seviyoruz. Sizler de çok seveceksiniz. Pazartesi günleri dışında her gün açık. İmamoğlu elektriğin bitişinde Gökmen var sevgili dostlarım. Just Green. Just Green Ahmet. Just Green Ahmet. Just Green Ahmet. Just Green Ahmet. Ahmet bayram yapıyor dağıtımını. Artık Batakya'daki bütün bakkal ve marketlerde Just Green ürünleri. Efendim bunlar kimyasal madde barındırmayan harika, muhteşem temizleyiciler, çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin şeylerini, elbiselerini temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları, Just Green, Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Aydın Mehmet bana kuzu çevirirken fotoğraf göndermiş. Gidelim vallahi demiş. Seviyem Gürkan abi demiş Ahmet. Tamam o zaman. Tamam. Sonra yalnız öyle bile yaptı bana demeyesin, şikayetçi olmayasın bende. Bana kopartmak için. Burama burama elledi demeyesin. Hey, ünlülere hep de böyle iftiralar atıyorlar. Hep de böyle iftiralar atıyorlar ünlülere. Allah bilir sen.

bir ay çabaya gelir en fazla sponsorluk diyor Ahmet. Ha sen dünden razısın, tamam. Tamam. Yeter Batı tabirci coşkunu geçtin demiş Leblebici Hüseyin Agam. Canım ben öyle bir şey yapacağım dedim mi?

Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun. Keşan'dan sonra artık Yunanistan'a da bayilik verdi. Ne kadar sağlam demirlerle, ne kadar sağlam, ne kadar güzel evden yaptıklarını video ve fotoğraf olarak göreceksiniz. Ev yaptırmaya niyetiniz varsa siz de Hellas Prokat'ı seçin. Hellas Prokat'la gidin, konuşun, telefon edin. Orada telefon numaraları da var. Hellas Prokat. Ve Seden'e tekrar günaydınlar. Seden'in eşinin züccaciye dükkanı var. Öğrencilere %100 indirim var Perihom'da. 5 euroya sarma makinesi var Perihom'da. Emaye güveç var 38 santim 13 euro Perihom'da. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro Perihom'da. Çamaşır sereceği 18 metre totalde. Metalik 11 euro. Anamistiras 40 watt 20 euro. Pervane 90 watt 38 euro. Perihom'da İskeçe'de. Perihom. Perihom.

İlk defa mı yazıyorsun bana, parmak atıyorsun? Niye durmadan parmak atıyorsun bana be? Mavi mavi. Bu yaşta fazla depreşme, sakin ol demiş Faik Tuzlacı. Ben sen miyim? Oh oh oh, ne iyi geliyor, ne iyi geliyor demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Oh iş iş ne iyi geliyor. Oh. Hani biz soda içmeye geldik. Sen benden daha çok gittin demiş Ahmet Osman. Ahmet. Ahmet kardeşim, dost acı söyler. Söyleyeyim mi aklımdakini? He? Ahmet kardeşim, dost acı söyler. Söyleyeyim mi? Selam Gürkan abi, nasılsın? Hayırlı yayınlar. Tarlada çalışan dayıma Durmuş Armonistas'a selamlar olsun demiş Sezer Akos Armonistas. Durmuş senin dayın mı? Aa. Nihat, kahve kopuyor Nihat, kuru kahveci Nihat Hakan. Günaydın Gürkan abi, yayından çok neşelisin bugün, hep böyle neşeli ol demiş. Sağ olasın Hakan'ım. Hep böyle neşemiz olup yerinde olsun, hepimizin neşesi yerinde olsun inşallah. Yılmaz abi hoş geldin, günaydınlar. Yılmaz Kasım abi Bulgaristan.

Oh. Ver, ver, ver. Ay. Terledim ha. Ay, oynarken terledim. Oynayacaksın deyip kim ne yapıyorsun arkada? Allah bilir demiş Ahmet Osman. Sana bir soru sordum, cevap vermedin. Bırak şimdi arkada ne yaptığımı. Arkada önde ne yaptığımı bırak. Oh, terledim ha. Mehmet Kara, iyi yayınlar abim demiş. Hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın, dün köyümüze geldin, gördüm seni, kızımı getirdin. Tarlada bulunanlara şaba demiş Meşhur ablam. Nerede gördün beni be Meşhur abla sen be? Abi o ben değildim be. Hiç bana benzer miydi o çocuk? O gençti bir kere. Ben eskiden Rosso Antoco kadın içkisi içerdim. Whisky kırmızıdı. Rosso Antoco me portokalli derdim. Sirkeli salata da yanında getirirdi demiş Hüseyin Bircan. Bundan bana ne? Rosso Antoco mu? Rosso Antoco olmasın o. Allah seni bırak. Seni bırak. Ta içkinin adını bilmeye bırak. Rosso Antoco olmasın o. Ha?

Ne sordun demiş Ahmet Osman. Dedim ki dost acı söyler söyleyeyim mi dedim. Dost acı söyler söyleyeyim mi dedim. Gürkan tütüncüler para bunu yapıyor demiş Ali Molla. Niye? Mehmet Ahmet baş börekçim baş lahmacuncum baş pidecime günaydınlar. Günaydın Butik. Günaydın, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Ertan ve çalışanlara gelsin demiş. Gelsin bakalım. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Ertan ve çalışanlara günay gömüldükten şaba. İsmail Sadık günaydın, yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin. Sizlere Rako Salmon İstasyonu'na aktardım, onu okudum. Oradan da buraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da. Dört kere dokun, dört kere dokun. Yaşa. Abi azıcık oynayayım, geliyorum deyip diyetisyen gizli tıkanıyorsun. Ne yapıyorsun, ben öyle anladım demiş. Halil, çok fenasınız vallahi billahi. Vallahi hiç bana inanmıyorsunuz. Hadi gülüm yandan, yandan. Aklıma niye getirdin sen şimdi benim yemek niye getirdin? Severim aklıma.

0: madem. Sana belli olmaz kim ne malakiye söyleyeceksin. Özelden yaz demiş Ahmet. Aa, özelden yazamam hiç. Kimsenin özelden konuşmuyor. Özelden konuşmak için ilk önce Revolut kartına para yatırman lazım. Böyle özelden konuşmak kolay mı ünlülerle? Sen ne diyesin? Ahmet Osman'a dikkat et demiş Volkan Ahmet. benim evim yanına geldin demiş Meşhur ablam. Nasıl yakından daha yakışıklıyım değil mi Meşhur abla?
1: Arkadaşlar. Ha?
0: Gördün beni yakından Gülce Malibi. Niye çıkmadın? Bağırasın bana Gürkan, Gürkan, Gürkan diye. Hayranlar hep öyle bağırışıyor. Bir Michael Jackson öyle yaparlardı rahmetli, bir de bana öyle yapıyorlar. Gürkan, yırtıyorlar kendilerini baştan, üstlerini baştan yırtıyorlar. Bırak sen yav, bırak sen yav, bırak sen yav. Dene bu yukabaklar, dene bu yukabaklar. Açsın yeşil yapraklar. Ben o yâre doymadım. Mona Lisa gelinlik. Mona Lisa gelinlik. Sabah saat 10'da açılıyor. Hatice abla nerede? Buyurun Hatice abla. Buyurun Hatice abla. 1270 tane gelinlik var. Hem azınlığa hem çoğunluğa hitap ediyor. Mona Lisa gelinlik. Efendim canlı çiçeklerle gelin yolu yapıyor. Gelin buketleri. Gelin masası süslemesi. Mona Lisa'da. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. Sizin hizmetinizde Mona Lisa. Eczanenin yanında gülme Faik, sen niye gülüyorsun be? Ha? Sen niye gülüyorsun be Faik? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Eren Kamba Yalınlı'da boyacı. Boya işinde çalışacak usta eleman aramıyor. Usta olmanıza gerek yok. Usta olmanıza hiç gerek yok sevgili dostlarım.

işçiye meraklı olmanız lazım. İş arıyorsanız, ben para kazanmak istiyorum diyorsanız, ben size telefonu vereyim. Eren Kamba ile iletişime geçin. Lindau, Bodense, Bayern, Germany. Haşmet. Vay arabaya bak, vay arabaya bak, vay arabaya bak, vay arabaya bak.

Dedin ya yakından daha yakışıklısın diyor Faik Tuzacı. Yalan mı? Evet yakışıklısın. Yakışıklısın demiş. Meşhur ablam. Sen ne gülüyorsun be Beter? He? Beter Faik. Ah sen canımı sıkıyorsun sabah sabah.

Bostan Korkulu demiş. Senden Bostan Korkulu bile olmaz. Senden gene o bile olmaz ha. Recep İvedik gibi güleyim mi sana?

Kim ne Malakya sürecin aramayasın ama sonra birden sonra engelleyeceğim demiş Ahmet. Niye arayayım ben seni be? Ben seni arayacağım. Hızlı internet olursa, gelirse, bir gün kutular takılırsa, eğer kopyası olursa o zaman arayacağım seni. Ben şimdi niye arayayım seni? Niye arayayım ben seni be? Fotoğrafları ters gönderme Erdem. Fotoğrafları ters gönderme. Sonra boynumu böyle çeviriyorum da bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de Erdem 6 kişi var orada. Bir de karpuz var ortada. Emirhan'dan mı aldınız karpuzları? Ortada ne Emirhan var ne karpuzları var. Emirhan Karak ayıp oldu. Ama Emirhan'ı çalmasınlar. Oh, oturmuşlar kahve içiyorlar. Havada serin, tam iş havası. Tam iş havası Erten.

benim bal böceğim gelmiş. Günaydın milyoner arkadaşım demiş bal böceğim. Ah, şimdi Mefti Akseti merhaba bal böceğim gelmiş. Eylat Anju büyük topçu. Ama benim adım bal böceği. Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna gir.

vay vay vay vay vay. Hangi radyocu sizi böyle neşelendiriyor be? Hangi radyocu sizi böyle oynattırıyor be? He? Hangi radyocu her sabah bir sürü manakiye bulup söylüyor be? Hangisi söyleyeyim bana, var mı be? Gittik Emirhan'ların karpuz almaya yok demiş. Ne karpuz var ne bir tezgah var. Ne Emirhan var ne karpuz var. Birkaç günden beri Emirhan'dan çıt yok. Kuzanın bir yılandan bulanlar sokmasın tarlada. Şimdi bir şey aklıma geldi. Zakit Dost'a Kefalonya ya da hep ormanlık yerler. Hep ormanlık. Hiçbir tane yılana rastlamadım. Burada dün çıktım ovaya gittim. Seni mi götürdüm? Dönerken hatta video bile çektim. Hava bulutlanmıştı. Kendi programımı dinliyorum. Kaç tane yılan gördüm yolda ezilik. Acaba Kefalonya'da Zakit Dost'a yılan yok mu? Ya da oranın yılanları kurnaz buradakiler gibi aptal değil mi? Buradakiler yola çıkıyor, yolda eziyorlar yılanları, arabalar. Aptal buranın yılanları.

tekrar başa alıyorum Çiko istediği için. Hülya'yı tekrar Çiko istediği için başa alıyorum. Hülya nedeni böyle, Hülya derdini söyle.

0: kaç yaşındasın be sen ciddi söyle diye. Ben mi? 61. 69. Hep gençlik aşısı yaptırıyorum kendime, ondan böyle genç kalıyorum. Hep aşı yaptırıyorum. Dün ne şabalar yapmışsın, dinlemedim diye. Dinledim diyor Tanju, dinledin mi?
1: Ne beraber?
0: Ya. Ya be yavrum, bugün sabahçı mısın?

0: kar yağsın beni kalbinden.
1: Gel dedim gelmedin, yüzümü gülmedin. Gel dedim.
0: Emre, seni kaç kere söyledim be? McCatering. Dört çeşit çorba var McCatering'de.

düğünleriniz için Mac Catering menülerini seçin. Şok fiyatlarla harika lezzetli menüler Mac Catering'de sevgili dostlarım. Erol Agromix plakakiler, fayanslar, 10 Euro'dan başlayan lazer kesim plakakiler, gidin yakından görün, inanamayacaksınız. Videx marka boya çeşitleri, her türlü inşaat malzemesi praktikal güzelliğinde Çaymakıf köyünün merkezinde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Haşim Alu PVC, PVC kaplar camlar, alüminyum kaplar camlar, demir korkulukları, balkonlar. Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor Haşim. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans, Ambrosia Trans. Telefonunu isteyene verebilirim tabii ki, söylemeye gerek yok.

Hüseyin Agam'a şaba, sizin mahalleye şaba. Şaba şaba şaba şaba. 84 yılından beri dükkan köşe, silogi mağazası. Dükkandaki esnafı da Ayşe olunca hiç düşünmeyin, girin. Süsleme alanında 84 yılından beri Gümüşle'deki süslemeciyim ben diyor Ayşe abla, Ayşe Mertoğlu. Haftaya hafta hiç olabilir, trapezeye kadar gideyim bakalım. 2 milyon kaçmış Revolut'tan piriyorsa canı sıkıldı herhalde. Sen anlayan beni çok paran olunca böyle oluyor demiş Tanju. Revolut'tan piriyorsa 2 milyon mu kaçmış? Git bakayım bir hallet onları. Attır bir 500'lük de bana oradan arada. Revolut'tan. 500 bin değil, 500 yeter bana, 500 euro. Git bakayım hallet işlerini.

yılanlar da nasibini aldı bugün. Senin gibisi yok. Yaşa sen demiş Rıdvan Ali. Bir tek yılanlara sataşmadıydım. Bir yılanlar kaldı. Beni neden söyleyesin ki bugün demiş Emre Semerci. Niye canım, bugün senin günün değil mi? Dur bakayım. Sinan pazartesi, çarşamba, cuma. Aa, ama ben seni niye söyleyeyim bugün? Allah Allah. Özet. Şabım. Özet şabım. Sen neden söylüyorsun biliyor musun bugün? Hani bana bir Instagram linki gönderdin ya, ondan ötürü. Arkadaki sensin. Öndeki ben, arkadaki sensin. Ondan söylüyorum seni. Allah Allah. Niye söyleyeyim ben seni bugün ben? Şaşırdım mı ne ben? Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut gene yok ortalarda. Solis ve kötü marka traktörlerin batak yavayı. İki sene taksit yapabiliyor bunlara. Solis ve Kioti. Ayrıca traktörlere Türk malı kabinler taksın. Traktörler klimalı olsun. Tozdan, neyden, yağmurdan korunsun. Tarım makinelerini, karoların, beklerin tamirini yapıyor. İkinci el traktörler satıyor. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. İki Rosalyn. Rosalyn iki, birinciyi duymadılar. Bağırdım bağırdım, hiç seslerini çıkarmadılar. Rosalyn. Duyuyor musunuz Rosalyn? Hep şikayet, hep şikayet, hep şikayet. Hep şikayet. Rosalyn Butik, çok teşekkür ederim. Tabii 8.30 falan gibi söyleyince 9'dan önce onlar açmıyor herhalde dükkanları. Niye açsınlar ki sabah sabah? Ya bizimkiler de yeni açtı kasabı, çok meraklı. 7.30'da giderlerdi. Şimdi daha gitmediler galiba bugün. Bugün repo mu yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Hem annem hem babam, ben köyümü özledim. Çok güzel yazlık elbiseler var. Vallahi billahi Gamze'de, Rosalind'de. Kız olup giyiveresim geldi. Erkek kızanları şeyde, Laganas'ta. Kız elbiseleri giyinip geziyorlar. Vallahi billahi. Hazır elbiseleri almışlar. Kız elbiseleri alıp geziyorlar. Tüylü müylü. Angel mangel. Angelus mangelus oluyorlar. Ne isterse var. Ne isterse Malaganız'da. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için. Özel kıyafetler. Çok güzel günlük kıyafetler. Yelekli ceketi, takım elbiseler. Pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim. Rosalyn Butik'te. Rosalyn.butik.com'un Instagram. Demokrati bir gümücüne. Hacı Kosmas'ın olduğu yerde. Espresyonesinin yanında. Rosalyn Butik var. Rosalyn Butik. Rosalyn Butik. Rosalyn Butik. Bak nasıl moralimi bozuyorlar benim bak. Ne saçmalıyorsun yurda gül demiş. Kardeşim yurda gül ne demek be? Yurda gül ne demek be?

Bunun adını artık sen demiş Alimoğlu. Kaç para lazım Gürkan abi diyor Ahmet paraları sayarken. Anacım 200'lükleri, anacım 200'lükleri. Anacım 200'lükleri. Vay vay vay vay. Senin ne kocaman parmakların var be Ahmet. Ahmet ne kocaman parmakların var senin. Vay vay vay vay, 200'lükleri, 100'lükleri, 50'lükleri, vay vay vay vay.

0: Ayarların bozuluyor hayatı diyor kardeşim. Siz dükkanı açtınız mı? Saat 11 olmuş. Ne bileyim, bana hiç şey gelmiyor kameralardan bu sabah. Ya da ben görmüyorum. Hiç kameraları mı kapattınız? Ne yaptınız bana?
1: Haydi Sevinç.
0: Hak edirmiş, ben bakmazmışım, görmezmişim. Kuru kasap. Bisnitch elleri var. Kardeşim diyor ki bütün diyor 10 sene boyunca sattığımız Stinçeli diyor, bir ayda sattık İskeçeli diyor. O kadar beğeniliyor Stinçeli, o kadar güzel, acayip bir tavuk Stinçeli yapıyorlar. Vallahi de billahi de gidin alın. O sucuklar, o kangal sucuklar, o parmak sucuklar, dana eti, şişlere bayılıyor herkes. Köfteler bir âlâ alıyor. Köftelere ben bir mistik isimdaki söyledim. Onu uygulamaya başladılar. Köfteler o günden beri daha da güzel oldu. Hep gene Gürkan'ın katkısı bambaşka oluyor, Gürkan'ın katkısı. Şimdi Ahmet'ten de, Ahmet de aşçı olduğu için Ahmet Bayram, Just Green, ondan da bitiyor alacağız. Sen de bize bir sindagi çıkarsana, köftecik mi olur, sucuk mu olur, ne olur, bir şey olur. Ya, Korifi'nin köftelerini kopyalayabileceksin mi Ahmet? Sen Korifi'de gidin ki köfte yedin mi? Ben sen git ki o köfteleri aynısını yapabileceğiz mi bakalım? O sindagiyi ben ne yapacağım, yapacağım, alacağım, çalacağım Korifi'de. Korifi köfteleri erişilmez. Köfteleri muhteşem. Ciğer sarma. Cumartesi akşamları güveç, çevirme. Cuma akşamları canlı müzik. Korifi.
2: Sormuyorsun. Bana bir hava yapmadın be. Bana bir şarkıcık yapmadın havacık.
0: Abi Ali, sen Emirhan'ın arkadaşısın. Nerede Emirhan be?
2: Ne sorayım hiç, beni aramıyorsun. Sormuyorsun. Bana bir hava yapmadın be. Bana bir şarkıcık yapmadın havacık.
0: Aşk olsun, al sana hava. Al. Al sana hava. Ali, şapçılı Ali. Şey fenomeni Ali. Postolini. Fenomenal bir TikTok fenomenali. Dur. Dur, güzel bir şeyler bulayım.
3: Damat bakayım. Damat da gelsin, gelin de gelsin.
0: Damat da gelsin, gelin de gelsin. Herkes gelsin, olmaya böyle.
3: Yürü yürü.
0: Hadi. Tam bir metroseksüelsin Gürkan demiş. Sefer Sakin. Metroseksüel öyle yazılmış. Metroseksüel. Ha, doğru yazmışsın. Olur Gürkan abi, çıkarırız demiş Ahmet.
3: Haydi.
0: Getireceğim Karaköy'e, gelip de o zaman demiş. Kanını açıyor rüzgar. Niye bana bakıyor rüzgar? Günaydın Gürkan abi, yayınlar batarken en iyi altıcısı Mehmet Hüsmen'e kolay gelsin demiş Yağız. Günaydın, sabah Fener'e gittim, birkaç turist koşuya çıkmışlar, adamlarda ter yok, biz bir sıçmaya gidiyoruz, ter ve sula çıkıyoruz yine, bu nasıl oluyor ben anlamadım demiş Faik Şekerci. Onlar soğuk ülkelerden geliyorlar. Ha, onlar sıcak, ne bileyim ben. Kadir İsmailoğlu, reklam için ne gerekli Gürkan'ım demiş. Şapçıdan selam Gürkan'ım, iyi yayınlar dilerim demiş. Kadir, reklam için sen bana telefon numaranı yolla. Ben onu Fikret abiye yollayacağım. Fikret abi seninle iletişime geçecek. Makul gelirse fiyatlarımız, anlaşırsak reklamını yaparız. Tamam mı? Sen bana telefon numarasını yaz. Çünkü ben mesaj hattına cevap yazamıyorum.

Light Protein Cheesecake aldım. Ayın 7'sinde İmrem'e Lex etmiş. Bugün ayın 9'u. 2 gün önce Lex olmuş. Yok zararı.

tıkan tıkan bir şey olmaz demiş Faik. Olursan bugün nereden hastanede? Hemen bir mide yıkama yaparlar. Ya. Kaçta iş tutuyorsun dedim. Değişmişiz saatleri. 7'de işte olmam lazım diyor. 6'da kalkıyorum, 6.30'da evden çıkıyorum dedi.

sevgili dostlarım. Sonnur çok güzel daireler satıyor. Çok harika daireler. Mimar mühendis Sonnur Ali İdariye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar. 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanıyoruz. İlgilenenler bize başvurabilirler, ödemelerde kolaylık sağlıyoruz diyor. Sonnur, Sonnur'u Gümüşhane'de herkes tanıyor. Nasıl Batı Trakya'da beni herkes tanıyorsa Gümüşhane'de de Sonnur'u herkes tanıyor. Araya kendimi katmasam olmuyor. Dost cenaze hizmetleri, iki dost, iki arkadaş, cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde, Çukur Kahve'nin karşısında sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Günaydın, iyi yayınlar. Mehmet Elmas'tan Kader Gülmüyor Sanu parçayı demiş. Halit abime göndermiş. Efendim nereye yazıyorsanız Gürkan Neslinoğlu Instagram, Gürkan Neslinoğlu Facebook profiline yazarsanız direkt olarak mesajlarınız bana ulaşacak oradan. Çünkü Halit abi bazen görüyor, bazen görmeyebiliyor mesajları, işleri var. Bir dolu işi var. Tamam mı? Hem kim olduğunuzu da görürüm o zaman, isminizi de söylerim. Böyle kim olduğunuzu göremiyorum.

Sinan'a çok teşekkür ederim. Sinan, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ödemesi, sorgulaması, harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Daha ne yapsın? SBS Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz elektronik olarak. Sinan B. Soft'ta. Otonos 6 Gümüncüne'de Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sevgili

Ali Molla Molla Ali. Ama Ali seni hiç söylememiş mi ben? Ama niye yazmayasın beni söylemeyesin diye. Auto kilisi, otomatik vitesli, arabada da ehliyet almasını öğrenebilirsiniz. Yumuşak G sınıfı, hı sınıfı ehliyet de var. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi de Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. Bir şey diyeyim sana. Mineciğim, bana Instagram ve Facebook'tan yazabilir misin Mine Hanım? Instagram'dan ya da Facebook'tan Gürkan Nesinoğlu profiline yazabilir misin?

dün de söyledim galiba, aynı kişisiniz. Artık şarkı istemeyin, benim seçtiğim şarkılarla idare ederseniz çok mutlu olacağım. Ali Molla Molla Ali, Autokinesis. Yaşa Ali, Batı Trakya'da bizim altımızdan bu işi yapan ilk insan Ali. Kaya olanlar, teknesi olanlar bizim Hüseyin'e gidiyorlar. Benim hem köylü Hüseyin, komşu Hüseyin. Kayıkların, motorların, motorlarını, teknelerin motorlarının o arızasını gidersin. Yeni motor lazımsa yeni motor ısmarlasın. Selva ve Tohatçı motorlarının bayiliğini aldı sevgili dostlarım. Bu işten anlayanlar bilirler. İskeçe girişinde. Emborico Flamingo'dan önce solda, Eko Benzinci Bülent'in olduğun yerde. Fikret Takam'a söyleyin, bir aylık ödemeyeceğim demiş Ali Molla. Sen de ödememe yer arıyorsun Ali. Ekonomik olarak zordasın galiba. Ha? Altın da düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor, yerle bir oluyor altın. Siz yaşayamam, benim gözüm sende. Hep de bu İran'sa, bu İran'da ne oluyor anlamış bilim. Çıkıyor Trump, anlaştık diyor, ateşkes sağlandı diyor. Çıkıyor İran'da ateşkes sağladık diyor. Sonraki gün birbirine buyuruz bazını bombalıyorlar. Hiç bir şey anlamış değilim vallahi, yemin ederim. Kızdan oyuncağına çevirdiler bu işi.

0: beni de söylemiyorsun. Bugün dingil demiş. Karıştırma kafamı sen yine böyle benim hem de. Zaten karışık kafam. Ayın sen
1: yarım yarım hava.
0: Ha pardon, bunlar şey, bunlar eski mesajlar.
1: Yarım hava canlı sana, yarım hava oynasana.
0: Anlaşmaya sadık değilsin ondan ötürü demiş Alimoğlu'la. Program bitene kadar 4 kere söylemezse ona ondan sonra parayı vermeyeceğim de. 4 kere söylemezsen program bitene kadar. Sana ben hiç avlamadım değil mi? He?
1: Seni almayan dünyada adam mıdır?
0: Oynamalarında da bıktım ama. Canıma geçti oynamaları.

boyacı arıyor. İlla bu işi bilmeniz gerekmiyor. Eliniz fırça tutsun. Boya yapmaya şeyiniz olsun, iştahınız olsun. Çalışmaya iştahınız olsun. Para kazanmak isteyenler Eren Kambay'la, Emre demişim, Eren Kambay'la iletişime geçebilirler sevgili dostlarım. Tamam mı? Eren Kambay'la iletişime geçin. Bende telefon numarası var. Dört kere söylemeyi bırak, benim günümde en iyisi reklam edilsin demiş canım. O özel bir şeydi. En iyisi bastırdı parayı, beni gezdirdi. Kefalanıyor da sakin olsa o başka bir anlaşmaydı. Senden de anlaşalım, sen de beni Karaköy'de gezdir. Bir gün köyün o mahallesinden, bir gün köyün bu mahallesinden yayın yapacağım. Kamera da açacağım, iyi mi? İstersen bir gün sizin köye de gelirim. Senin balkondan da yayın yaparım. Yapmasan öyle kendini, kızan gibi vali. Bak Enis'cik yok bugün, Atina'ya gitti. Bak kızan dinleyemiyor ki, Atina yollarında. Indian Haveni'ye yollayacağım, onu yemek yiyecek orada. Benim adıma. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsim de güzel, dört mevsim de harika. Dört mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibi. Suların arasında, yaprakların, hışırdayan yaprakların arasında. Muhteşem yemekler için dört mevsim aile lokantasını seçin. İyi programlar Gürkan abi, günaydın, kolay gelsin demiş. Hasan İsmail, Hasan'ım hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Sazın ustası Hasan'ım günaydın. Selam, bir soru demiş Emirhan Şevketoğlu. Abi herkes seni arıyor. Hey. Sen neredesin be? İki gemiyi yan yana haydayabilir misin demişsen, dört tane karpuzu koltuk altında taşıyabilir misin? Emirhan, abi sen niye yalan konuşuyorsun? İnsanlara reklam yapıyoruz tezgahları açmamışsın da karpuz bulamıyor insanlar. Ne karpuz var? Bir kuru tezgah var. Sen niye yalan konuşuyorsun be? Emirhan. Dur bakayım Fikret abicim, söyleyeceğim sana, olması lazım hemen. Var. Var Fikret abi, var. Demo Ali'ye çok sinir olmaya başladı Fikret abi. Havlayayım mı ona? Gezdireyim Faik'le seni, Ayıdere'ye götüreceğim, götüreceğim Sebi demiş. Seni demiş Alimoğlu, Ayıdere'ye beni. Oho. Bir Evro'ya giderim Ayıdere'ye. Günaydın abim, iyi yayınlar. Kalimera demiş Durmuş, Armonistas Ela Durmuş. Ela Durmuş'um, Ela Durmuş'um. Sen haydayabilir mi iki gemiyi yan yana Emirhan? Ha? Sen niye yalan konuşuyorsun be kardeşim? Ha? Çarbaşköy sapağına, Satıköy sapağına, dört yıl ağzına karpuz satacağız, tezgah kuracağız dedin, ortada yoksun. Ha? Omurluköy tezgah nerede? Nerede senin tezgahın?

Bir tek Lefeciler Çapancı'da mısınız? Neredesiniz? Çarbaşköy Sapan Lefeciler Köprüsü öncesinde misiniz? Sen niye yalan konuşuyorsun? Ver 100 euro gezdireyim seni oralarda demiş Faik. Edirne'de balkona koymuş radyoyu, JBL iki ayı. Bütün Edirne'ye beni seslettiriyor Hasan. Yaşa. Sen Edirne'de ne işin var? Okullar falan kapanmadı mı, bitmedi mi?

bir kağıt almam lazım orası için. Bir iki gün gecikeceğim daha. Bircan'da devam demiş Emirhan. Aa bak kardeşim, yapmasın öyle, biz yine merak ettik. Herkes seni arıyor oralarda. İlhan Solis bile seni arıyor, yoksun. Bu sabah yine fotoğraf göndermiş. Dört tane kazık bir tezgah var. Ne karpuz var ne Emirhan var ortada. Neredesin sen kaç günden beri? Sandım taş yüze gittin beni almadan. Kapandı Gürkan abi. Az kafa dinliyorum. Burada duracağım azıcık demiş Hasan. Yaşa vallahi billahi, çok iyi. Kendi kendine kafa dinleme gibisi yok Hasan. Emre Başoğlu. Günaydın Gürkan. Güzel bir parçayı. İş arkadaşlarıma gelsin. Faik arkadaşım ve senin için şaba demiş. Yasu. Hoş geldin Emre.

kedilerinize, köpeklerinize kroketler. Coşkun'da. Kuşlarınızla yemler. Fıy fıy fıy fıy diye öttürüyor kuşları. Darılar. Coşkun'da. Kenelenen, bitlenen tavuklara ilaçlar. Parazit hapları kedilerinize, köpeklerinize. Coşkun'da. Efendim Coşkun nerede? Kozmopolis'ten çıkın gümrüçlerin içine doğru ilerleyen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada ağacın arkasında Ktinatika Farmaka yazan yerde hizmetinizde Coşkun.

0: Oğlum bugünlerde çok hiç yazmaya fırsat bulamadım demiş Emirhan. Geleyim mi yardıma?
1: Sabiye de kızını ver bana. Damat olayım ben.
0: Geleyim mi yardıma?
1: Sabiye de kızını ver
0: bana. Yarım saatte beni koşturmazsan yüzüme tükür. 15 dakikada Gürkan abi sen git istersen demeye başlayacaksın. Yarım saat sonra git diyeceksin. Bir saat sonra git diyeceksin. Kaç git buradan diyeceksin. Biraz seninle baş belası mı diyeceğim bana.

0: İlhan kaç günden beri seni bekliyor, karpuz alacak. Yok, yok. Yok.
1: Damattan gelin Neşeba.
0: Satıköy sapağında orada burada herkes seni bekliyor. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar. Frankfurt'tan Batrakya'mıza, Eskiç Ovası'na, İnanlı'ya, her yere günaydınlar demiş Gökhan. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin. Ay. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kaliteyi minimum fiyata alıyorsunuz. Max ürünlerini Batrakya'da herkes biliyor. Bizim köyde kermes oldu. Kermeksten bizimkiler bir sürü ayran almışlar, doldurmuşlar buzdolabına. Oh, yemekle beraber içiyoruz, ne güzel, tuzlu tuzlu. Sıcaklarda vücudunuzun terli attığı mineralleri geri almanın en kolay yolu Max Ayran içmek. Tuzlu tuzlu Max Ayran için muhabbet olsun, Max olsun.

Kimse konuşmasın, konuşanı yakarım. Kimse yazmasın, yazanı havlarım köpek gibi. Tamam mı? Yaşayın Cemal. Gazdır çektir. Kiralık sandalyeler, masalar. Günaydın.

Anlamıyorsun, anlamıyorsun gönlümün derdinden. Çıkarıyorsun beni kalbinden. Böyle giderse seni sevemem ben zalim. Zalim, Allah seni bildiği gibi yapsın. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa kan kusa kusa ödesin bedelini. Hakkım helal değil beni yutkuna yutkuna yutkuna ağlatanlara. Beni yutkuna yutkuna ağlatanlar var bu dünyada. Ya ben ne aşklar yaşadım. Ben ne aşklar yaşadım, ne sevdalar yaşadım bu dünyada. Tok insanları sevin çünkü gözü aç bir insanın karnı asla, nefsi aç bir insanın kalbi aşka doymaz. Ha, gözü aç insanın karnı aşa, nefsi aç insanın ise kalbi aşka doymaz. O yüzden tok insanları seçin. Tamam mı? Ermiş bir insana sordum. Bana soruyorlar, diyorlar ki Gürkan diyorlar, sözde konuşmayın diyeyim size, kendim konuşuyorum. Gürkan diyorlar, sevmek mi sevilmek mi önemli? Ben de cevap veriyorum, kuş için hangisi önemli? Sağ kanadı mı sol kanadı mı? He? Bir kalbi ödünç almak aşk değildir. Aşk bir kalbin ebedi sahibi olmaktır. Sevgili dostlarım. Bana sevmek mi sevilmek mi diye soranlara ben de soruyorum, kuş için hangisi önemli? Sağ kanadımı, sol kanadımı önemli diyorum. Şarkıyı başa alayım, söyleyeceğinizi söylediğinizi bildiğim için susuyorum, tamam mı? Sus. Gökhan konuşma. Çıt çıkmasın.

0: Odum doğalı, kilolu Sevda Çener tutulsun. Ama reportajımı bölüyorsun.
1: Ha, şarkımı bölüyorsun Ali Çener tutulsun. Batırdın şarkıyı anırma demiş. Çenen tutulsun senin. Aa, sen bari vallahi bile fenalığa bak. Burada bir sanat icra edeceğiz burada. Aa, sen sinirlerimi bozuyor şarkı söylerken alırma diyor. Böyle güzel sesi bulmuşsunuz, bulanıyorsunuz bir de. Ya Rabbim sen. Bak nasıl kızdım gene, bak nasıl sinirlendim gene.
2: İflah olmaz bir kör.
1: Efendim Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva'daki kardeşlerimize, Merve'ye ve Ezgi'ye sevgilerimizi gönderelim. Şapçı'ya. Deva. Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. 21 tane sigorta şirketi. Bunların içinde Etnike var, Allianz var, Generali var, hepsi var, büyük şirketler var. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadim 37 Şapçı Espresyonesi'nin yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu sevgili dostlarım sizi bekliyor.

0: olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım.
1: Halimoğlu. Benim dünyaya... Nasılsın? Günaydın. Bu başka Halimoğlu.

Dün yeğenime yine sordum. Dedim Senem dedim ne zaman araba kullanmasını öğreneceksin dedim. Bak dedim Ali abin dedim sana dedim bedava dedim gelsin de vereyim ders göstereyim. Yani bedavasını da geçtim parasıyla da olsa. Ben araba kullanmasını biliyorum. İnada bak bak keçi inadı. Senemcim dedim araba kullanmasını biliyorsun da beni tatlı uykumdan uyandırıp tam yeni yatmıştım. İnanlara niye götürtüyorsun? Ben otomatik vitesli araba kullanacağım. Otomatik vitesli araba alın kullanmayayım. Sık dedim Totoş'unu dedim kendin çalış al. Çalışıyorsun kendin al. Sen bir pabuç kadar. Dedim otomatik vitesli araba dedim kendi gitmiyor da ona da dedim yolda dedim sen düz yolda gidemiyorsun de. Tesla alsak Yunanistan'a otopilot açık değil. Tesla gidecek de Yunanistan'ın kapalı otopilot sistemi serbest değil. Yani ne yapacağımızı şaşırdım. Çanta gibi taşıyacağız oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hem bütün aileye yetiyor. Ya bütün aileye yetiyor yemin ederim. Ayıp oldu mu onun aileye? Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabilirsiniz. Batarya'da da bu işi yapan ilk insan bu işi iyi biliyor, güzel biliyor, güzel öğretiyor. Belki de Senem Ali de ehliyet alsaydı araba kullanabilecekti. Şimdi bilmiyorum yani bilemem. Şimdi hiç kimseyi şey altında bırakamam. Sen dedim otomatik vitesli araba da mı dedim aldın ehliyetini dedim. Hayır dedi. Dedim. Ama yok. Na na na ni ni na ni ni na. Na na na ni ni na ni ni na. Na na. Al dedim Volvo'yu dedim kullan dedim. Madem otomatik vitesli araba istiyorsun. Dedi o dedi büyük dedi. Seni sevmiyorum artık. Ne yapacağız Ali biz bu senemle? Ali paradan keseceğim dedi. Bülbül gibi tötmeye başladın diyor. Faik Tuzlacı. Şimdi stoğu çalarken çal bakalım o karıdan doğru şarkıyı. Dün yanlış çaldın diyor Aykut. Nasıl yanlış çaldım? Nasıl yanlış çaldım ben? Yolda bakayım doğru link hangisi? Dün nasıl yanlış çaldım Baykurt? Sen yolladın da linki. Yalnızlar da.

Özkan Mehmet Özcan dediğim, bırakacağım şarkıyı. Özkan Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda birinci kilometrede sizlere hizmet veriyorlar. Özkan Mehmet Özcan harika fiyatlarla hizmet veriyor. Özkan Mehmet Özcan Yunanistan çapında en uygun fiyatlı inşaat panelleri bizde diyor. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evler de bizde diyor. Gidin gezin görün sevgili dostlarım. Özkan Mehmet Özcan. Kızımı rezil etme demiş Meşhur ablam. Ben kimseyi rezil etmiyorum. Olduğu gibi söyleyeyim. Böyle değil mi? Dün sen de görmüşsün. Ben getirmedim mi sene mi? El çantası gibi oradan oraya taşıyoruz. Çiçek taksi miyiz biz? Bütün aileye yetiyor. Gelsin ben ona öğreteceğim polo ile ona demiş Alimolla. Ya hakikaten onun bir şeye ihtiyacı var. Onda bir şey olmuş. Travma oluşmuş. Babam oluşturdu o travmayı kızanda. Babamla çıktılar anlatıyorum ya kaç kere yazın. Yaz sıcağında çıktılar araba kullanma. Ondan sonra babam ona bir bağırmış. Geldi çocuğum dedi buna dedi araba vermeyin. Bu düz yolda gidemiyor dedi. Beni hendeklere sokacağı dedi. Bir bağırışmışlar. Geldi senem yaz sıcağında titriyor titriyor. İki tane yorgandan örttük. Trak olmuş kızlar. Kızım panik atak geçiriyor yaz sıcağında. Yok. İki tane yorgandan örttük bastırdık. Ondan sonra oncuk oldu bitti gitti.

Emine Kamil. Günaydın. Günaydın. Sen de dayısın diyor meşhur.

0: laflar.
1: Ben dayıyım diye ne yapayım yani? Benim ışıl mışıl güzellik uykumdan kaldırdı. Bak çizgi oldu Tevrat'ta, bir çizgi oluştu. Üç günde geçmeyecek şimdi, türlü türlü kremler süreyim. Yüzümde çizgiler kaybolsun diye. Ben hıyar koyuyorum, salatalık koyuyorum, dilim dilim yüzüme de öyle uyuyayım. Programdan sonra...

0: konuşmak.
1: Esengül'den anlamıyorsun gönül alemden az önce çaldım. Esengül'den değil İnci Mercan'dan çaldım. Tüm Metaforiki'ye Ermis'e armağan olsun demiş. Metaforiki Ermis çalışanlarına günaydınlar. Ahmet Gürkan Nesinoğlu Instagram. Gürkan Nesinoğlu Facebook profiline yazar mısın mesajlarını bundan sonra? Olur mu kardeşim? Gümüşcine'nin gelmiş geçmiş en yetenekli tapeterisi Recep amcama şabalar Gürkan abi demiş. Biz onun dükkanı tanıtırken reklamını da yaptık. Hakikaten de öyle. Gümüşcine de bu konuda öncü isimlerden kendisi. Selamlar saygılar ellerinden öperim. Ellerinden öperim Recep abinin. Senin de amcan ne oluyor? Sülük demiş Faik Tuzlacı. Ha? Bradeli zorla kovalatacak evden kendini. Sus bra sus demiş. Gürdal. İnci Mercan Tanrım nereden sevdim? Ben yine şey zannettim. Nereden sevdim bu zalimi istiyorsun zannettim. Ama onu da güzel söylemiş. Bu da o, bu da aynı şarkı. Tanrım nereden sevdim? Ha bu başka şarkı, pardon. Başka sevgi.

Güldal bereket kaçtı tatile evdekiler 20 gün rahat etti diyor Alimoğlu. Ablamın kayınpederi yakışıklı, eniştemin babası Recep amcam bir tanedir demiş Ahmet Bayram. Yakışıklı enişten Recep amcanın, Recep abinin oğlu mu? Yeter.

Sevgili dostlarım, Le Caps Cafe'ye çok teşekkür ederim. Le Caps Cafe yenilendi. Dışı çok güzel, çok geniş. Bir sürü genç oturuyordu akşam orada. Le Caps Cafe içini de yeniledi. Lezzetlerini de yeniledi. Köfteler, pirzolalar, ızgara mangal çeşitleri. İli marka kahveler Yastıköy'ün dışına da efendim servis ediliyor. Delivery paket servisi var. İli kaliteli kahve. Ve cumartesi akşamları fırında kuzu var. Le Caps'ta. Le Caps'ta sevgili dostlarım. Yastıköy'de. Fazla amcalara, dayılara, amcalara girmeyin, yanacak aklı gene demiş. Ayıp olma. Milletin eniştesi yakışıklı, bizimki FETÖ'cü çıkıyor demiş Hasan. Kimsenin enişten FETÖ'cü mü çıktı? Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim, kolay gelsin. Emral bana Naci'ye selamlar dilerim demiş Soner Hacıoğlu. Günaydın Gürkan demiş. H.S. Kars Hüseyin Aspat Yastıköy'de Le Caps Cafe'den önce. Kiralık arabalar, ikinci el arabalar. İstediğiniz arabayı yurt dışından getirsin ve 9 kişilik minibüsleri var. Kiralayın şoförüyle beraber, Fikret abiyle beraber kiralayın. Havaalanına götürsün, havaalanından getirsin sizi. H.S. Kars Hüseyin Aspat ve ekibine sevgiler, saygılar. Ali Hoca bunu kovmuştu ama baba yüreği yine geri kabul etti. Tatil falan bunlar bahane demiş Faik. yakışıklı eniştemin çok büyük fizik tedavi kliniği var Gümüncine'de. İnsanların şifasına vesile oluyor demiş Ahmet. Ha söylemiştim fizik tedavici diye. Ne kadar büyük, böyle çok büyük deyince gulema bir şey geldi aklıma. Ali Molla Arda'ya laf söyleyemiyor ama korkuyor galiba oradan demiş Gürdal. Niye korkacağımışım bir kırık boktan? Hiç öyle şey olur mu şimdi, şaka bir yana? İnsan dayısına el kaldırır mı, anneye babaya falan filan, yani şimdi onlar. Yalnız Arda'ya bir laf söyle, tamam yapacağım diyor. Yapmayacağım katiyen demiyor. Geçen de yağmur yağdığında tatil dönüşü sordum. Arda dedim, bak dedim, gel sana dedim, bir şey söyleyeceğim dedim, göstereceğim dedim. Söyle dedi, gelmeme gerek yok dedi. Gel dedim, göstereceğim dedim. Çünkü göstermezsen pek kızanlar şey yapmıyor, kafaya takmıyor. Gösterdim dışarıda birkaç tane ot var. Bunları dedim kökünden çıkar dedim, kökünden. Tamam dayı, yapacağım dedi. Bir hafta 10 gün geçti. Halen yapıyor. Ya katiyen yapmayacağım demez. Hiç yapmayacağım. Öteki yapmayacağım dedi mi yapmaz. Yapacağım dedi mi yapar öteki, yalnız büyük olan. Çok güzel yemek yapar. Ama canı isteyince. Günaydın agam. Açcan mı bir iki takita demiş Tolga. Tolga takitayı yeni düşürdüm. Sert saat seni 11.30'da açmışsın radyoyu. Takita yeni düştü. Neler çaldık. Oho. Ama ha cevriyi mevriyi çalmadık. Onlar da var sayı sırada.

Sen çevir dalganı haşmete. Ne istersen çalıyor müşteri tutmak için. Sonra gel gene bana istersen. Çok büyük abi, 200 metrekare durmadan yeni cihazlar alıyor demiş Ahmet. Vay. Pasitiki gimnastik için bir cihazı da var mı? Yatayım pasitiki gimnastiki yapayım kaslarımı. Sen biliyor musun pasitiki gimnastiki ne demek? Soner Hacıoğlu ve Bananacı kardeşime kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş Tolga. İlhan Solis bir fotoğraf göndermiş. Narlıköy Köprüsü ha açıldı ha açılacak. Ha açıldı ha açılacak. Günaydın abisi demiş Nurgül. Nasıl?

Yapsana bana bir anapandeti demiş Tolga. Kim? Ben mi? Ben mi yapayım anapandeti sana? Ben de senin numaran yok ya, anapandeti yapayım.

biliyorum tabii ki kalp işi tembel insan işi patiki gimnastiki. Ama o başka alanda kullanıyor cihazı. Sen terleyeceksin, kendi cin lazım demiş Ahmet. Sus konuşma. Sus sanki bilmiyorum ben onu. Ben sana fikrini söyle dedim mi? Var mı öyle cihaz, yok mu dedim.

Bana hepiniz oturduğunuzu bir deliyi dinlersiniz bre. Buna dağlar dağlar, buna dağlar dağlar. Kselurg 2, sanki herkese selam, bir damar Atina'ya, bir damar Atina'ya çok seviniz demiş Ayhan Mustafa. Kselurg 2, sanki en sevilen Barış Manço şarkılarından bir tanesi gelsin hepinize. Sevgili dostlarım ve Hasan'a çok teşekkür ederim. Hasan! Todoro'yu aradın mı Hasan? Hasan hijyen servis sevgili dostlarım. Batırken hijyeni için, dükkanın hijyeni için, kaçadır rızasız böceksiz bir hayat için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servise çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. Sineksiz, sivrisineksiz bir hayat için, güzel kokan tuvaletler, evler için hijyen servisi seçin. Ve hijyen servisinin karşısında Fatih Farmek Catering'in olduğun yerde Fatih de koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor, kumaş kaplıyor. Arabaların taban kaplamaları, arabaların koltuklarının kumaş kaplaması işi için Fatih'i seçin Fatih. Bekleyeyim Nida abi, gelirim iş vereyim ürünleri artık diyor Ahmet. Verirken fotoğraf da çektirin Nida abinle. Güvenli çekme yalnız. Hiç duyulmuyorsun, duvar yıkıyız demiş Erdem. Ertan'ın boynunda niye havlu var?

NBA sevgini Yayınal Gürkan abi bize bayağıdır şiir okumadın demiş. Yarın okurum artık. Bugün hiç şiir şeyim de değilim, modunda değilim.

Rosaline çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Rosaline Butik sevgili dostlarım. Günlük elbiseler, gündelik çok güzel elbiseler var. Bayanlar için tabii. Abi elbiseler var, kombinler var. Yelekli ceketli takım elbiseler var. Pantolon ve gömlek çeşitleri var. Tesettür giyim de mevcut. Efendim rosaline.butik.com'un adresinden onlara ulaşabilirsiniz. Demokrito 1'de Gümüşlü'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde Rosaline Butik Gamze kardeşimiz dinliyorsa sevgiler saygılar. Ve Atilla Bilir İskeçe'de Mikhail Karaoğlu 22 ada hizmet veriyor. Altın üzerine, gümüş üzerine her şey Atilla Bilir. Mücevherat deyince aklınıza gelsin. Kuyumcu Mikhail Karaoğlu 22 ada İskeçe. Dört dakika mı kaldı? Tamam sakın unutmayasın. Dört dakika sonra bana hatırlar Gökhan. Ahmet Nida'ya vermiş ürünleri. Vermiş. Ahmet vermiş, Nida almış. Yaşa be. Yaşayın be. Yaşayın. Just Green Ahmet'le beraber bir günaydın diyek. Bu sabah demiş Nida.

Birazdan hareketleneceğim, hiç merak etmeyin. Hiç merak buyurmayın efendim. Hiç merak buyurmayın efendim. Unuturum seni. Motoklas. Klas işler. Klas motosikletler. Elektrikli, elektriksiz bir işten yanmalı. Efendim ikinci el, birinci el. Odun kesme makineleri. Ot biçme, çim biçme makineleri. Steel Bay. Motoklas'a günaydın. Klas işler. Motoklas sevgili dostlarım, Kozlukepe'de Şapçı'ya giderken sağ tarafta hizmetinizde. Nay nay nay nay nay nay. Tokatsu ve Silva deniz motorları Hüseyin'de. Kayıklarınızın tamiri, bakımı, servisi teknelerinizin Hüseyin'de. Deniz motorlarının, kayıkların sindirisisi. Bozulduğunda onarım işleri Hüseyin'de. Hem köylü Hüseyin. Bilsen. Hüseyin'e çok teşekkür ederim. Nerede? Efendim İskeç'e girişinde. Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde.

söyler miydi ferdimiz Cemil Koca Halil, Nafi Alhanım ablam, İlhan Musamini, Arzu Hanım, Arzu Hasan, Semat Özcan Şerifoğlu, Sevim Boğazi, İsmail Sar, Gülsüm ablam.

NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim liderlere tabanca hediye etmiş. Yanında mermerlerle beraber bir kutuda muafiyet belgelerini de hazırlamış gümrükten, fakat İngiliz yasalarına göre İngiliz başbakanı da olsa, muafiyet belgesi de olsa efendim ülkeye tabanca sokmak yasakmış. İngiltere başbakanı kabul etmiş ama İngiliz büyükelçiliğini bırakmış, tabancayı imha edilmek üzere. Bu da NATO zirvesiyle ilgili haberlerden bir tanesi. Haber vermiyorsun, haber okumuyorsun diyenlere söyleyelim. Ve artık yavaştan yavaştan hareketlenelim, ama bir umudum kalmadı diyelim de hareketlenelim. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Alın Trakya yufkayı, saçta pişirilmiş böreklik yufka, bu yufkayla börek yapın. Çok beğeneceksiniz sevgili hanımlar, çok hoşunuza gidecek. Gürkan Nesli'nin onun en sevdiği börek ne derseniz, kıymalı böreği çok severim. Bol soğanlı kıymalı böreğe bayılıyorum. Bayılırım. Ondan sonra zor ayıltıyorlar. O derece yani. O kadar çok seviyorum kıymalı böreği. Efendim boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da hizmetinizde kim? Boyacı Eray Harbas. Tabii ki bir telefonla istediğiniz yerde ekibiyle beraber size hizmet veriyor. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda bitiriyor işini. İsteyenin telefon numarasını verebilirim. Eray Harbas ve ekibine kolay gelsin.

0: Yeter be, bayılttın bizi demiş Gökhan Kanali.
1: Beklerim bir ümitleri.
0: Ömrüm sus, inadına yaparım bak. Bile. Sus. Bak inadına yaparım.
1: Yarınsız bir günde.
0: Benim nasıl bir yarım akıllı olduğumu biliyorsun, sus.

umudum kalmadı. Bitter çikolata gibisin abi demiş Gökhan Kara Gözlüm. İlyas demiş ki sen demiş tabanca hediye edilmesini doğru buluyor musun? Ben silahın ne elime ne alırım ne kullanırım. Dünyanın savaşlar ve çatışmalarla boğuştuğu bir dönemde barışı konuşmamız gerekir. Silahları değil kanımca. Silah ve mermi hediye etmek sembolik olarak da bana göre bana uygun bir şey değil. Yani ben hayvan öldürmek için de ben ilkokulu ortaokulu bitirdiğimde babam bana ortaokulu başarıyla bitirdiğim için bir tane şey almıştı, havalı tüfek. Flober değil, daha sonra Flober aldı. Şu tek şey atanlardan. Ne onların adı her neyse. Ondan sonra kızanlık merak için arkadaşlarla kuş vurmaya çıktık. Bir tane serçe kuşu vurdum. Gittim kuşu elime aldım. Ondan sonra düşündüm, dedim ki ben dedim bu hayvanı şimdi niye öldürdüm? Bu hayvanın annesi vardır, babası vardır, belki yavruları vardır, yumurtaları vardır. Dedim bu kuşu ben neden öldürdüm dedim. Ondan sonra o oldu. Ben bir daha, ondan sonra babam bana Flaubert'i aldı. Kendini aldı gerçi. Babamın av tüfeği de var. Fakat ben ondan sonra bir daha hiç elime silah almadım. Dünya silahları değil, barışı konuşsun. Anneler ağlamasın, analar ağlamasın, çocuklar ölmesin. Benim görüşüm bu şekilde sevgili dostlar. Burası mı Lekaps demiş Ahmet. Evet, Lekaps yazıyor ya işte. Kara gözlüm. Yazıyı abarttım, tabelası var. Burası Lekaps.

Fahir, Faik, bunda gülünecek bir şey yok be kardeşim. Sen avcı olduğun için gülüyorsun buna. Şimdi Ahmet de, Just Green'de, o da avcı. O da demiştir, o da gülmüştür gözünle. Öyle değil mi? Haksız mıyım ama?

Şöyle bir insanım. Dün dış kapının köşesine bir tane örümcek yuva yapmış. Peygamber peygamber develerinin yavrularının çıktığı anlardayız. Dikkat ederseniz çok peygamber devesi yavrusu var. Bir tane peygamber devesi de gitmiş örümceğin ağına tutulmuş yeni. Örümcek de peygamber devesini yemeye gidiyor. Dünyanın düzeni de böyle. Yani o hayvanın da onu yemesi lazım ki yaşayabilsin diye. Ben ağa bozdum, peygamber devesinin yavrusunu kurtardım. Örümceği de tuttum, hareme attım. Giriş kapısına da kaç adet doktorunu sıktım. Yani o hayvanlara bile acıyan birisiyim. Çünkü bu dünyada bizim yaşamaya hakkımız olduğu kadar hayvanların da yaşamaya hakkı var. Ha onlar kendi aralarında yaşam savaşı verirler, birbirlerini yiyerek yaşamak zorundalar. O başka bir şey. O öyle. Gülmedim, saygı duyarım herkesin görüşüne. Amaç zaten doğa ile iç içe olmak. Av bahane, kaç tane kuşu bırakıyorum zaten görünce köpeğin ferması yeterli oluyor diyor Ahmet. Ya kuşları bari bırakın. Tavşanları bırakıyor musun? Bu tavşanın da aracı bacı vardır bilmem şeyi vardır diye düşünüyor musun? Hayır. Oh, tutayım da bunu da pişireyim bir istifade yapayım yiyeyim diyorsun değil mi? Haklısın abi, hem de haklısın, çok haklısın diyor Gökhan Karali. Çal şarkılarını, girme oralara diyor Faik Tuzacı. Ya desesim Feriyeç, deni ne deşişim Feriyeç. Biz belki NATO zirvesine katılmadık ama bizim de 9 milimetrelik tabancamız var diyor Hüseyin de. Nereden buldun sen tabancayı? 9 milimetre. Yanlış söyledin Gürkan Bey, olmasaydı derdimi söyler miydi? Ferdi tedavi abimiz lazımdı diyesin kral diyor Canbaz Ali Münez. Ha? Siz deli olmayasınız. Selam Gürkan'ım, ne yapıyorsun? Görüşemiyoruz bayağıdır. Bu Trump Türkiye'de çok beğenmiş galiba ama kızını görmeden kaçtı. Necla Trump'ı demiş. Buluşmuş onlar. Luna Park'a gitmişler. Simit yemişler. Dolmabahçe köftecisine götürmüş Trump onu. Dolmabahçe, aman Dolmabahçe demişim. Ay hiç kafa kalmadı bende. Sultanahmet köftecisine gitmişler. Sultanahmet'te köfte yemişler. Ayasofya'yı gezmişler. Efendim, Dolmabahçe Sarayı'na gitmişler. Topkapı Sarayı'na gitmişler. Onlar hep gizli yapıldı. Onlar çok kucaklaştı baba kız. Senin haberin yok. Senin haberin yok. Bunlar off the record bunlar bilgiler bende. Off the record bilgiler. Av sezonu ona göre planlı. Hepsi aileden ayrılmış oluyor diyor Ahmet. Sen 18 yaşında ailenden ayrılıyorsun diye seni öldürseler iyi olur mu? Ha? Süresene.

yani kanun 18 yaşından sonra ailenizden ayrı yaşayabilirsiniz. Gerçi bizim birer koca ızbandırık oluyor. Ailemizle yaşıyoruz biz ama. Ya dün ben koca gidip eşekim. Dışarı çıkıyorum, annem ne zaman nereye gideceksin, ne zaman geleceksin, kaçta geleceksin diyor. Ya öyle işte bizim analar, Türk anaları. Dün yediğin levreğin anasını buna da babası yok mu demiş Faik Tuzacı. Ben mi tuttum levre? Ama balık olsa, akıl olsa onda ağa gelir mi? Bunlarda bu kadarcık akıl yok. Yani, duyamadım, kim kimin köftesini yemiş diyor Leblebici Hüseyin Agam. Kim kimin köftesini yemiş? Köfte muhabbeti yok abi. O zaman danaları kuzuları da rahat bırakalım. Yemeyelim demiş Ahmet. Onu da düşündüm. Onu da çok düşünüyorum. Düşünmüyor değilim onu da. Karnım doyduktan sonra hep aklıma geliyor hayvancıklar. Hep aklıma geliyor ama karnım doyduktan sonra aklıma geliyor. Bana bakın. İkinizin dilini birden aynı makasla keserim. Dilsiz kalırsınız Faik'ten ikiniz. Diye dolaşırsınız ortada. Hayt. Hayt. Aaa sen. Temur'da bir kara makas var. Nasıl keseyim biliyor musunuz? Temu'dan aldıydım onu. Artık Temu'dan da tövbe ettim. Temu'yu memnun sildim telefonumdan. 27 euro 11 lepten kredi kartıma kreosu oldu. Nereden oldu? Nasıl oldu? Niçin oldu? Belirtildi.

Sen İskeç'e Just Green ürünleri götürdüğünde kuru kasap Ahmet abine gitsene. Onda T-Bone yok ama çok güzel şişel var, sucuk var. Çok güzel şiş var. Çok güzel etler var. Sen bir anlıyorsun etten. Hem de ben sucuk yemem falan deme. Hiçbir katkı maddesi yok sucuklarda. Hiçbir katkı maddesi yok. Kuru kasap. Lofro Strato 14'te. Ahmet Kuru. Aşama çıkınca çık, evin arkasındaki yoncalarla otla demiş Faik. Sus dedim, keseceğim dilimi dedim sana.

birazdan oradayım o zaman. Sen yolladın diyeceğim ona göre demiş Ahmet. Ama et alacaksan döneceksin zaman al Ahmet'in. Bugün günlerde ne perşembe, onlar bütün gün açık. Ya öyle vakti vitrine topluyorlar, sonra tekrar koyuyorlar saat 5 gibi etleri, 6 gibi. Çünkü buzdolabında kalınca etler, buzdolabı vitrin büyük, çok güzel soğutmuyor. Etler bozulmasın diye ana buzdolabına koyuyorlar, sonra çıkarıyorlar yine. Yani sen dönüş vakti, kaçta döneceksin sen geri Uğur'a? Sonra konuş onlarla, karşıya bakkal açılacak. O bakkala da mal bırakırsın. Anlatsın sana kardeşim, börekçi açılacak. Eğer senin börekçiyle ilişkin yok. Abicim bir şey söyleyeceğim. Bak İskeçeliler bana hak verecektir. Bu Leoforo statüyü ne hale getirdiler? Ya kardeşim hangi mühendis Allah aşkına? Hangi çevre mühendisi? Çevre mühendisi mi çizer? Kim çizer bu planları? Kim çizmiş o planı? Leoforo statü ne güzeldi. Karşılıklı arabalarla gidip gelebiliyordunuz. Orası çok genişti. Orasını daraltmışlar. Kocaman kaldırımlar yapmışlar. Oraya konvoy yaptılar, buraya konvoy yaptılar. Şimdi o gazhane girişini mahvetmişler, kazmışlar. Bir de yolları o kadar çok daraltmışlar ki, bakın hiç şakasız söylüyorum, böyle bir şey olamaz. Yahu o arabadan, o yoldan biraz genişçene bir araba, otobüs, tır zor geçer. Ki oradan tırlar da geçiyor, otobüsler de geçiyor. Yani bunu çizen mimarda, mühendiste hiç mi akıl yok, hiç mi fikir yok? Yoksa bende mi akıl yok, bende mi fikir yok? Allah aşkına İskeçeliler söyleyin. Bu Leoforo statüyü ne hale getirmişler? Nasıl daraltmışlar o yolları, nasıl daraltmışlar? Vallahi billahi anlayamadım gitti ya. Gürkan abi senin klimacı telefonlara çıkmıyor, mesajlara da cevap vermiyor. Sesler ona bakayım demiş Seher. Ramazan. Bak hızlı Ramazan. HP'si Ramazan kadri. Dur şimdi ben ona bağırdım. Duyduysa kesin açacak. Aa sen. El alem iş isteyen bu işten kaçıyor. Kızlarım. Ben gene telefon ederken daha kaldırıyor. Buyur abi diyor hemen. İsterse kaldırmasın. Sonra gün neler duyacağını biliyor radyodan. Ramazan. Sen ya. Geçen de dedim ona, Ramazan dedim, son soruyu durdur dedim. Bir türlü hesap da çıkaramıyoruz. Hesap da kayıp. Sen dedim bir sürü işim var dedim. Hayır dedi, hayır diyor. İyi dedim, bana yerine klima takarsın dedim. Ha sen Ramazan'ın yaptığına bak. İlk defa seninle aynı fikirdeyim demiş Faik Tuzacı. Yaşa ben. Hakikaten bafayım. Bura diyorum, bu nasıl bir mühendistir? Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir dünyadır? Bak güzelim İskeçe'nin çatır çatır 4-5 sene içine sıçtılar ya. Vallahi billahi sıçtılar be. Eskiden ne güzel platyada volta atardık, çıkardık numarkanın oradan, öyle insanın içi açılırdı. Onları kapattılar, orasını değiştiler, orasını tek yön yaptılar, oraların çift yönü yaptılar. Şimdi kala kala Leoforo statü kaldı, onu da gözlerine benzettiler. Bak böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne bağırıyorsun be delişman? Kulaklarımız patladı. Reto malaka diyor İlkan. Ramazan'a kızdım ondan ben. Sana bağırmayamam. Kızların sevgilisi Mustafa. Nerede bugün Mustafa Zengin? Pornos bu yine. Kızların gözdesi Mustafa. Ah Mustafa. Ah kızların gözdesi Mustafa. Rosalind. Kızların gözdesi Rosalind, çünkü kızlar çok güzel elbiseler buluyor orada. Günlük elbiseler, abiye kıyafetler, kombinler, gerekli ceketli takımlar, tesettür giyim. Rosalind. Rosalind.butik.com adını. Demokrat öbür gün.

hem cep kendi. Elektronik Sünnetçi Köy'de, Sünnetçi Köy'ün merkezinde hizmetinizde Elektronik. Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, harika fiyatlarla Elektronik'ta sevgili dostlar. Uzun yılların tecrübesi. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarının satışı ve kurulumu. Program çıkanlara da aynı şeyi yapıyorlar, kurulumunu yapıyorlar, satışını yapıyorlar. Gidin Sünnetçi Köy'de, onlara danışın, onlarla konuşun.

0: söyleyen Mustafa.
1: Dümbele çalma.
0: Dümbele çalma Mustafa.
2: Kızlar Mustafa geliyor.
0: Kızlar.
3: Kızların ustası Mustafa.
2: Açılın.
4: Günaydın Gürkan abi. Ne yaparsın? İyi misin? Kim mi bu Mustafa be? Mustafa Mustafa. Kim bu? Kim bu? Vay be Mustafa. Ne biçim be Mustafa sen?
0: Aba. Aba. Utku.
5: Saygıdeğer.
0: Sen bakar kör müsün be kardeşim? Ha? Sen 10 metre öteyi göremiyor musun? Gözlerinde senin problem mi var?
5: Saygıdeğer.
0: Bakar kör müsün sen?
5: Sizleri en derin sevgi.
0: Sen geçen gün bize geldin. Orada robotun yanında beni görmedin mi? Ha?
5: Saygıdeğer dinleyicilerim. Sizleri en derin.
0: Sen bana Gürkan abi ne yapıyorsun demedin mi? Sen bana niye selam vermedin be?
5: Saygıdeğer dinleyicilerim.
0: Sen kör müsün?
5: Sizleri en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Lütfettiniz, geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz. Elleriniz dert görmesin. Canlarım,

0: kat var redasında.
1: Seyitte yapma mı konuşurdun? Oradan selam vermedin.
2: Seni gidi yalancı, seni telefondan konuşurmuşum. Seni yalancı seni. Seni yalancı senin çükünü bak iki kere keserim. Sizleri bir kere kesmekten kalmam.
0: Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
2: Telefondan konuşurmuşum.

0: selamlıyorum.
1: Efendim bizim beni sizden yarattınız.
0: Geldiniz.
1: Ben sizlerin dualarınızla yaşıyorum.
0: Beni yücelttiniz.
1: Yücelttiniz beni.
0: Elleriniz dert görmesin.
1: Elleriniz dert görmesin.
0: Canlarım, ciğerlerim.
1: Ciğerlerim, canlarım.
0: Benim aziz
1: dostlarım. Şinaz. Benim aziz Kadir Şinaz dinleyicilerim.

bakış. Karaçanlar eşrafından sevgili psikiyatristim Meltem Kırcal hanımefendiyi hürmetle selamlıyorum huzurlarınızda. Meltem Kırcal da sizin de psikiyatristiniz olsun. Karaçanlar eşrafından.

sevgili Selim Üstman beyefendiye, sevgili dostum armatör Türker Atakan beyefendiye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu beyefendiye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.

Çiko! Çiko burada mısın? Necdet abi burada mısın? Ay canım sıkılmaya başladı artık. Ay vay vay yanlarım ağrımaya başladı.

0: konuşurdun, ondan selam vermedim.
1: Ben
0: gelirim. Belki gelirim bugün. Sırf sana selam vermek için. Bizim koca karıya şaba. Bizim...
2: Ay Utku, ay Utku çok yoruldu. Seni bırakır mı hiç burada demiş Aynur ablam. Kıkır saçlar hep zenginmiş. Bir de çok masa yaparmışlar diyor Ahmet Osman. Ahşam senin yanındaki kır saçlı adam kimdi? Baban dildi. Kim? Ahşam senin yanındaki kır saçlı adam kimdi? Ben de buradayım demiş Hakan. Yaşa. Efendim... Şapça Eşrafı'ndan 48 yıllık tecrübeye sahip Kuru Kahveci Nihat Hakan. Sevgili Kuru Kahveci'me de hürmetler efendim. Hürmetler efendim.

tırı hop tırı hop tırı hop. Bir de masa yaptı işte. Senin her gün en sıkı takipçin o demiş Ahmet Osman. Hayırdır sana yaşlı adamlar, aksaçlı adamlar niye masa yapıyor? İlk günden beri benim en sıkı takipçimmiş. Adı ne? O amcanın adı ne? Sen niye kart adamlığından çıkıyorsun? Ahmet. Hemen. Ne iştir senin iş? Ne iş? Sen kolboy olmayasın be kolboy. Çok çok selam. Benim arkadaşıma Eray Akbaş ve Hasan da arkadaşıma, boyacıma çok çok selamlar Erdal'dan demiş Erdal Bayram. Buradayım bey demiş Çiko.

Abi cumartesi akşamı Posidonya'ya bekliyorum seni. Kivyoz kendisine görüşeceğiz. Bizzat kendisi dedi gelsin dedi. Yakından konuşalım anlaşalım dedi. Saat 20 gibi olur mu uygun mu sana demiş Nurgül. Kaç kere gittim Kivyoz kendisine de kaç kere konuştum onlarla da ben iki kişiydi onlar. Ben gittiğimde bir kediler eksikti grafiyoda başını okşamak için. Ötçelzim patladı bunu onları mafya sandım ben. Vallahi billahi karanlık bir odaya girdik. Mustafa'dan ikimiz Mustafa da şahidimdir. O zaman menajerim Mustafa'ydı. Karanlık bir odaya girdik. Oturdum karşıya. Küçük Emrah gibi. Abi abi kiri kiri. Bir kedisi eksikti kara kedisi başını okşayacak. Birazcık tırsıyorum ben onlarla konuşmaya gelme. Sen de olursan orada belki gelirim. Belki gelirim. Çok Ahmet var. Kotla bu Ahmetleri karıştırmasınlar demiş Ahmet Bayram. Germanos Ahmet. Germanos Ahmet. Hep yaşlı aksaçlı insan. Adamlarla yemekte görüyor bunu. Bu Germanos Ahmet'i. Cengiz Agam'ı demiş Ahmet Osman. Cengiz Agam'a şişeme. Of yarabbim Allah, valla billahi. Sizden saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum.

Söyleme kayın Germana Zahmet'e. Götsin gitsin teftişe köprüye. Önümüz kış belki bufancık bufancık olur gene takıma demiş. İlkan Solis. Sen de ama laf söyletmem valla. Karıştırma sen eskileri. Laf söyletmem valla patronlarım, onlar bir tane. Bizzat aradı beni, seni çağırdı. Sen de ama şımarıyorsun demiş Nurgül. Ha o eski patronlar o zaman başka demek. Eskilerinden Ötçaz'ın patladıydı. Vay dedim ben, dedim mafyalara karıştırma dedim. Tamam abi. Hiç ses cihazımı çıkaramadım. Karanlık odaya soktular beni. Valla aynı filmlerdeki gibi. Hay dedim çıkaracak adam pistolü şimdi. Bir kara kedi yoktu okşasın. Bir de kedi olsaydı sıçacaktım altıma. Tövbe yarabbim özür dilerim. Altıma büyüğü yapacaktım. Korkudan. Allah billahi. Kara kedi olacak okşayacak. Mahoo yapacak kedi. Gitti Gürkan. Ha onlar eski patronun adı demek. Ne bileyim ben. Bir kızancık var şeyde. Tamire gidiyor tabirci evlere. Görüyor musunuz siz onu Instagram'da? Tamire gidiyor. Dulların mulların evlerin herkesin evine tamire gidiyor. Tamir yapıyor. Çeşmeci. Soylular tıkanlara falan hepsini herkese gidiyor. Cengiz Agam'ı diplomacı da seviyor çok demiş. Yasi niye okumayısın? Yarısının babamın sırası Almancı. Her gün sabah 9'dan beri seni dinliyor. Cengiz Agam sen niye okumayısın? Çıkarına gelenleri okuyasın. Ama sen ne numarasın? Cengiz Agam'ı diplomacı da çok seviyor demiş Ahmet. Ben bir şey demedim ben. Ne dedim? Aklıma bir takılan soruları soruyorum sadece. Beraber gideriz demiş Fikret abi. Değişmiş patronlar. Ben sandım eski olanlar. Çok korktum bunlar döneceğizim. Sen bile korkarsın Fikret abi. Cengiz Agam'a şaba demiş Alimolla. Sevim. Ay katılacağım gülmekten. Ay katılacağım gülmekten. Sus deyim sana ama karanlık dil orası. Mesajları istediğin gibi okuyorsun diye. Sen bir gel de konuşalım bakalım ne düşünceci olacaksın demiş Nurgül. Vallahi de billahi iki gözüm önüme teşin aksın, karanlık odaya sokmadılarsa beni. Vallahi de billahi de karanlık bir odaya girdim. İki gözüm anacım ölsün bak büyük yemin ediyorum. Ama bana resmen yemin ettiriyorsunuz ya, inandırmak için kendimi. Altıma kaçırmışım donum da beyazdı. Mühürlemişim donu. Sen ne diyesin?

Söyle bak. Teşhirli konuştun değil mi Hasan? Unuttuydun sen onu, teşhirli konuştun. Todorola. Ha bakayım. Fikret abim de mi gelecek? Gelsin gelsin demiş Nurgül. Beni delirtiyesin gene demiş. Delirme ben. Mal delirme. Şaka yapacağız burada ama söylediklerim vallahi demek ki değişmiş. Vallahi billahi beni karanlık odaya almadılarsa ne olayım. Bak büyük yemin ettim. İki gözüm özüme önüme aksın. Aracım ölsün dedim. Aa sen. Belki o odaya girince tekrar beni travma tutar. Salona girince sağ tarafta sobasos değil mi o orada? Sobasos derinlikte. Ne yaptılar sana karanlık odada demiş Alimoğlu, onu söyleyemem. Ne yaptılar odada bak Gürkan abi sana demiş Ahmet, onu söyleyemem. Akşam aramadın bizi Ali abim sana ceza kesti. Masa yapacağım bol karidesli demiş Ahmet Osman. Necdet abim. Çiko. Ben oldu. Ben Cevriye oldu. Eni kurdu nazar değil.

afendiko mafendiko değişmedi. O da değişti, daha renkli oldu o da diyor İlker. Her iş sonu o odaya giriliye diye. Sen de girdin mi odaya? İlker.

ama sen yalan diyorsun. Demiyorum sus, eskileri karıştırma dedim. Bırak Asto şimdi olanı. Şimdiye bak, sen ben varım arada. Herkes sustun, bir ikimiz anlaşıyoruz demiş Nurgül. Susun, karışmayın bakayım. Ben kafamı uzatıp da bakayım. Bütün vücudumu sokmayayım içeri diyor İlkan. Bütün sokma kendini. Ben bütün soktum seni. Kendimi. Aman aman aman aman aman. Aman bütün sokma kendini.

Arkasından Aguş Çaldır, Gürkan diyor, Eldar Bayram. Ben sana soru sorayım. Sen benim verdiğim sorduğum sorulara niye cevap vermiyorsun? Sen fotoğraflarda niye o kadar çok Photoshop yapıyorsun? Sana kaç kere sordum? 4 kere neyi çalayım? Kahvayı. Bu şarkıyı düşmanlara 4 kere çal demiş. 4 kere çalacağım. 4 kere çalacağım. Bilmem Hasan Masa'yı yapacak olan Gürkan abim demiş. Ahmet olsun. Yanlış şarkı girdin. Cevriye'ye girecektin.

dün akşam attı bir 200'lük masaya, karnışıdan daha parlardı demiş Ahmet. Ben ne attım 200'lük masaya? Gürkan, sizin İskeçe'de biz Koli Odigon vardı, bizimkilerden Kara Halil miydi neydi, o ne oldu bıraktı mı demiş Entel Vagan'da. Koca karılar gibi dedikodu yapıyorsun. Hüseyin T doğum da dahildi demiş. Gözleri boncuk mavi. Ha? Ah abi, ah abi. Hep işin dedikodu, bilmem Kara Halil miymiş neymiş, bırakmıymış bırakmamışmış. Ha bıraktı farz etti, bıraktı farz etti, bırakmadı. Sana ne? Karışmasın kimse, müdahale istemiyoruz. Bu yeter, uzatmasana abi kefalonya ki keçisi seni demiş. Nurgül, tamam uzattırmayayım, bitirdim ben olayı. Kapattım ben olayı. Kapattım ben olayı. Yalnız eski travmalarım var. Allah'tan odanın rengi değişmiş. Yoksa beni odaya... beni odaya sadece kafamı sokarım. Aa, vücudumu sokmam odaya. Ahmet gitmiş kuru kasaba bile. Bre! Ahmet! Bizim damattan anlaşın. Sen onlara bir sindaki bir şey çıkar. Sen bu işi biliyorsun kardeşim, bak. Bak sucukların resmini çekmiş bak. Oh. Acılı olanlardan al, kırmızı kırmızı. Oh. Kriopolio kuru. Kriopolio kuru. Ha, fotoğraf da çektirmişler. Bunu yarın günaydın mesajı yapalım. Ama sen ne uzun. Ama senin boyun ne uzunmuş. Ahmet.

0: Castırı castırı Ahmet.
1: Koş burada çözüyor nerede?
0: Göz yaşıyla güldürdün Malaka beni, mühürledim donu dedin diyorsun diyor.

0: Animoldan Allah
1: Ali. Autokinis hadi nane bir omada tora. 8 ortak onlar Batı Trakya'da. Daha hiç kimse yokken bizim azınlıktan hoca değilken sürücü kursu hocası Ali Molla vardı, Molla Ali vardı. Öğretse öğretse seneme bu araba işini Ali Molla Molla Ali öğretir. Başkası yapamaz bu işi. O travma yok, kızanın üstünden atması lazım o travmaları. Ali Molla Molla Ali. Otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Ali Molla Molla Ali. Auto kinisi. Efendim yazılı sınavları geçer geçmez hemen anında direkt olarak sizi o digi siyahlan isim Ali Molla Molla Ali Autokinis I love komutini I love Ali Molla. El lapame. Hadi lan evi omada tora. Hadi. Niye gülüyorsun Baykan? Niye gülüyorsun Baykan sen be? Yapacaksın da giyi de diyor Ahmet. Ha bakalım. Ha bakalım. Ha bakalım just green. Ahmet bugün İskeçe'de dağıtımda. Ahmet bugün İskeçe'den paran geliyor alıyor. Just green. Efendim Eko sertifikalı. Kimyasal san madde barındırmayan ve benim gerçekten çok memnun oldum. Temizleyiciler sıvı halde çamaşırlarınızı çamaşır makinesi için, çocukların biberonları için, çocukların bebeklerin eşyaları için ve çok güzel de yumuşatıcıları var. Bir de bulaşık deterjanları var. Dün anama sordum, ana dedim nerede dedim bu just greenler. Kız hanım ben onları koydum dedi öteki dükkana dedi. Daha buradaki bitmedi dedi. Sonra onları deneyeceğiz dedi annem. En az yotriya just green.

Araba Elada'ya gelmiş. Haftadan sonra bize ulaşacak diyor Nurgül. Allah nasip ederse diyor inşallah Nurgül'üm. Yeni arabanı beklemek ne kadar heyecanlıdır bilirim. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip kısmet eylesin inşallah.

Demin dediğin yer hakikaten kim yaptıysa bu işi demiş Ahmet. Ben dedim ya sana be ya. Ama sen gir bak o sokağa diye şimdi. Ne kadar daracık araba zor geçiyor.

Πάμε όλοι μαζί. Πάμε φίλοι και φίλες μου. Ve programı yapan katkı yapan tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şapçı'ya gidelim. Merve ve Ezgi kardeşlere teşekkür ederim. Her derdinize deva almak için açtılar bu büroyu. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Bütün büyük sigortalarla 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadimo 37 Çapçı'da espresyonistin yanında. Süsleme deyince yine Çapçı'da kalalım ve Ayşe pembe düşler diyelim. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Aklınıza süsleme deyince ne geliyorsa Marinaki 4'te Çapçı'da, ana yolda Baraka'nın karşısında hizmetinizde.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir giyimi ve doğal duruşuyla sosyal medyada dikkat çeken isimler arasındaymış. Bir havalı iniyor arabadan, bir havalı iniye. Vay vay vay, İzlanda Başbakanı, vay. Çok da güzel bir bayan, gencecik. Bizimki gene Mr. Bean. Gittiği yerde bizi rezil ediyor. Gittiği yerde bizi rezil ediyor Mr. Bean. Efendim, yok sıcaktır, geldik buraya değil. Son şarkı ne olacak? Son şarkı önce şöyle bir şey diyelim.

Bugün yine bizi seçtiğiniz için hep beraber çok güzel, harikulade bir 5 saat geçirdiğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim, yarın sabah saat 8'de tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca F Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrix'in ilk özel videosu. Radyosu'dan %96 frekansından tüm herkesleri sevgiler saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor mu saat 15'e kadar? Umarım 2 saat boyunca ve güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım. Neyle başlayalım? Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işlerim sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic. Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor çay üstünde. Arabanız için tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Medya multi ses sistemi kurumu. Camlarınıza füme geçirme. LED lambalar. Araba sileceklerim. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin.

telefon numarasına baktım ama bulamadım. Cep telefonundan bakacağız. Metin'e ulaşmak için cep telefonu. Birazdan aktaracağız. Başlıyoruz. Soner'i arayacağım. Göz bebeğim senin yürek atışım. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm istefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

Soner Arıcal'a başladık. Göz Bebeğimsin isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Zafer Peker'i dinliyoruz. Hadi yine aşkımız var gibi dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

İzel'den dinledik. Bebek isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Çelik Meyhaneci ile devam ediyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Ebru Polat'tan dinledik, Kıskananlar Çatlasın isimli şarkısını dinledik.
1: Çıkı çıkı yaptı, ben de.
0: Şimdi Elif Doğan Buse'yi dinliyoruz.
1: Geri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri
2: Melek Şokola.
3: Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Barış Manço'yu dinliyoruz. Müsaadenizle çocukları dinliyoruz. Sabah baktım ne göreyim. Şimdi sponsorlarımızı da aktaralım. Öyle. Köz köz oturur. Sonra başa alalım şarkıyı. Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş kara mürsel sebepler. Yılların tecrübesiyle Ekoz Göl Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize, tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Çocuklar, sıra bana geldi. Sayamadığımız alüminyum üzerine tüm işler. Çocuklar, hazır mıyız? Yılların tecrübesi deneyimiyle yapılır. Sizlerin arzu isteğine göre. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustası Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay Üstünde Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor Çay Üstünde. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme ve takma, arabanıza cam füme, camlarınıza füme geçirme, arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Telefon numarası da 697 77 40 096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.
4: Sahip olalım dilimize.
3: Şimdi Barış Manço'yu başlayalım. Baştan dinleyelim.

Barış Manço'dan ne dedik? Rahmetle hani anmış olalım Barış Manço'yu. Şimdi de Erkin Koray. Şaşkın'ı dinliyoruz.

Gidip akvaryum dedik ki hava nasıl oralarda. Bugün bilgisayarımız şarkıları gecikmeli çıkarıyor. Bilmiyorum neden. 4-5 saniye gecikiyor. Cem Karaca'yı dinliyoruz. Ceviz Ağacı'nı dinliyoruz.

Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz. Son reklam aramızı geride bıraktık. Son yarım saatimiz. Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Gidiyorum isimli şarkısım.

0: Söner Arıcılar dedik, Deniz Gözlem'i dinledik.
1: Kırış olur sesin.
0: Şimdi de Gülden Mutlu'yu dinliyoruz. Yatsın Yanıma'yı dinliyoruz.

İntizar Tan dinledik, İstanbul sokaklarını dinledik. Şimdi de geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Zerrin Özer'den dinliyoruz, son mektubu dinliyoruz son şarkı olarak. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Alüminyum ustası Serkan, Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz alüminyum ustası Serkan'ım. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Tüm alüminyum işlerim sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tonic. Arabaksı sarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya ses sistemi kurumu değiştirme. Arabanız için okuyup ağlıyorum her part temizleme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarına füme yapmam. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin Çay Üstü'nde, anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyorum. Telefon numarası da 697 77 40 0 96 096 0 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz araba aksesuarcısı. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Yeniden. Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinde.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizi memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Set beni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyanıp eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım yollar. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Ha ha ha!

0: bırakın sabredeyim.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: HS Cars.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 9 Temmuz'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Sıcak mı sıcak bir yaz gününde beraberiz. Tuncay Saran Show başladı. Keyifler yerindedir inşallah. Yazcıların geçirdiği en güzel günler değil mi? Sıcakları seviyorsanız ne mutlu size. Böyle sıcak, havuz, deniz, dondurma, klima falan. Hani yazın çağrıştırdığı her şeyi sıraladım. Bu yaz duygusunu, bu yaz özgürlüğünü seviyorum ya. Her yer cıvıl cıvıl falan. Güzel günler. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Messi atarken de kaçırırken de rekor kırdı. En çok penaltı kaçıran adam, en çok gol atan adam. Tarihi gecede Messi'nin gözyaşları, yine duygusal anlar yaşamış. Herkes Messi'den bahsediyor. Messi şöyle, Messi böyle. Abi acayip adam ya gerçekten. Ya bak, bir yandan seviyorum, büyüleniyorum herkes gibi. Öyle bir futbolcunun dünyada var olmuş olması, bütün bu kariyeri Messi gibi birisini izlemek çok keyif veriyor gerçekten. Ya bir yandan ben futbolcu değilim elbette ki yani, ama yine de insan kıskanıyor. Onun yerinde olmayı kim istemez ki, değil mi zaten yani? Yani ne kadar özel bir insan ya. Yine de böyle bir sen futbolcu olmasan da kıskanıyorsun. Hele hele takım arkadaşlarını ya da hani onunla kıyaslanan diğer futbolcuları düşünüyorum, mesela Ronaldo gibi. Zor bir psikolojidir yani, eminim çok zordur ya. Bu belli bir şey yani. Ve bu arada Ronaldo'lu Portekiz'in elenmesi Dünya Kupası'nda üzücüydü. Yani galiba Ronaldo hiç Dünya Kupası kaldırmadı. Portekiz hiç Dünya Kupası şampiyonu olmadı. Yani böyle bir eksiklik vardı. Hep kıyaslanıyor ya dediğim gibi Messi ile falan. Onun da böyle o hanesinde olmayan bir başarıydı. Yani Dünya Kupası ile ilgili böyle bir eksiklik vardı. Olmadı. Ve benim şöyle bir huyum var arkadaşlar. Kendimi böyle karşı tarafın yerine koyuyorum. O gecede işte onun adına üzüldüm gerçekten. Çünkü düşünsenize, herkes sizden bir şey bekliyor böyle. Bir anda sürekli kıyaslandığınız Messi'nin golleri, başarıları falan. Bir yandan da siz de o kupayı kaldırmak istiyorsunuz. Ya gerçekten haline üzüldüm ya. Vallahi de billahi de üzüldüm. Bak, Ronaldo'cu değilim. Bu arada Messi'ci de değilim. Ama bu arada antiparantez, Messi ilgimi çekiyor. Yani havalı geliyor bana. Böyle bir onu izlemek keyif veriyor. Yani kimin yerinde olmak istersin diye sorsalar, Messi'nin derim. Hani öyle Messi'ci bir insan değil. Vardır ya, Messi mi Ronaldo mu sorusunun cevabını verenlerden. Messi'ciler, Ronaldo'cular. Öyle bir heyecanım, bir fanatizmim, bir taraftarlığım yok benim. Ama yine de bir cevap vermem gerekse Messi derim. Ama yine de Ronaldo adına üzüldüm. Ya yani onun yanında oldum. O duygusal bağ kurdum yani o gece. Elendiği zaman Portekiz. O yüzden arkadaşlar, Arjantin-Mısır maçında dedim, madem Ronaldo'lu Portekiz elendi, Messi'li Arjantin de elensin ya. Hani böyle Arjantin'de elenseydi bir nebze yani gene dengelenmeyecek de. Messi bunları yaşamış zaten, çünkü daha önce yaşamış diyorlar. En azından şu an için böyle biraz olsun Ronaldo adına bir teselli olacakmış gibi hissettim ya, biraz saçma belki ama. Hem o yüzden arkadaşlar, hem de böyle bir sürpriz olsun, böyle bir heyecan gelsin, bir olay olsun yani, Arjantin elensin, Mısır çeyrek finale çıksın falan diye. Hani birisini desteklemekte heyecanlı olur, güzel olur diye Mısır'ı destekledim. Abi adamlar 75. 76 mı 77 mi 78 mi? Son 13. dakikaya kadar falan mükemmel götürdüler diyebiliriz. 2 gol attılar, 2-0 öndeydiler. Sonra ne olduysa, maçı bitmesine 13 dakika falan kalmış işte. Abi adamlar bir saldı ya, böyle bir şey yok. Yani resmen böyle tutuk oynamaya başladılar yani. Böyle bakıyorlar. Ayaklar hareket etmiyor falan, koşmuyorlar. Arjantin de aldı eline sazı zaten yani. Zaten birinci gol geldikten sonra dedim, ikinci gol de gelirse tamam. Yani çeyrek finale Arjantin çıkar kesin. Mısır'ın iyi dayanması lazım dedim ama ikinci gol geldi, Mısır dayanamadı. Dedim tamam, Arjantin'in abi. Uzatmalara gider mi gitmez mi bilmiyorum ama her halükarda Arjantin dedim yani. Tebrik edelim Arjantin'i. Kolay değil gerçekten. Son 13 dakika kala 2-0'dan maçı çevirmek 3-2.
1: Tuncay Saran Show. 3, 2, 1, 0. Başladı countdown, sana kalan hero. Köpürürsün, blup blup blup.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Bizim oturduğumuz sitenin bakımını yapan bir abi var. Benden en az bir 10 yaş büyük bir abi. Bu abiyi ben bazen sabahları apartmandan çıkarken görüyorum. Bahçede bir şeyler yapıyor, etrafı suluyor, temizlik yapıyor falan. Çıkarken de günaydın abi diyorum. O da bana cevap olarak şöyle diyor. Günaydın abi. Ya sizden 10-15 yaş büyük birinin size abi demesi. Şimdi bazı abiler sevimlilik abisidir. Yani sevimlilik abisi. Merhabalar, ben sevimlilik abisi. Yani mesela askerdeyken bir albay komutanımız vardı, tamam mı? 50'li yaşlarda, belki de 60'lı yaşlarda. Bizi görünce ne haber abi diyordum. Ne haber abi? Bu mesela sevimlilik abisi. Ama bu bahçıvan abinin abisi sevimlilik abisi değil. Başka bir abi türü o. Rahatsız edici bir abi türü. Seni kendinden büyük zannediyor abisi de değil bak. Öyle bir abi de değil. Hani mesela dersin ki bu benden büyük herhalde, ondan dolayı abi diyeyim. Öyle bir abi de değil. E geriye ne abisi kaldı abi? Bak bir sevimlilik abisi var, o değil. Bu benden büyük herhalde abisi var, o değil. Ağız alışkanlığı abisi vardır mesela abi. Bunun gibi aynen. Konuşurken daha rahat hissedersin kendini. O yüzden kullanıyorsundur. Öylesine yani. Öyle bir şey de değil onunki. Onunki ne biliyor musun? Kendini küçük görme abisi. Ne çok abi türü varmış ya. Sevimlilik abisi, yaşça büyük abisi, ağız alışkanlığı abisi, küçük görme abisi. Bakın, 4 çeşit abi vardır. Bu abinin abisi kendini küçük görme abisi. Bu durumda insan biraz rahatsız oluyor. Kendini küçük gördüğü için sana abi derken, bir de üstüne üstlük sen ondan yaşça çok küçüksen, insan daha da bir rahatsız oluyor yani. En sonunda dayanamayıp söyleyeceğim, abi demene gerek yok abi yani. Ben sana abi diyorum. Ne zaman günaydın abi desem geriliyorum, günaydın abi diyecek diye gidiyor zaten. Abicim büyük düşün, büyük düşün.

Boz Konstantin Mitsotakis, aşçı başının sürprizi Tuncay Saran. Efendim hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bakıyoruz hangi tarifi verecekmişiz. Tabletimden ayarlamıştım. Bu benim tabletim değil arkadaşlar. Benim tabletim nerede? Şu tableti uzatır mısın? Oradaki benim olacaktı. Bir sürü tablet var. Herkesin de tableti olduğu için Allah kahretmesin radyoda kendi tabletimi bulamıyorum ama en lüks olan hangisiyse onun benim olduğu belli. En ince, en dokunmatik. Evet, teşekkür ederim canım, sağ ol. Bir de şu kafamın sol tarafını kaşıyabilirsen Allah razı olsun. Bugünkü programımızda sizlere iç güveysi isimli yemeğimizin tarifini vereceğiz. Bazı yeni fırınlar var, yeni teknoloji ürünü değerli dinleyiciler. 100 derecelik ısıya sadece 3 saniyede çıkabilen fırınlar bunlar. Daha denizden yeni çıkmış kıpır kıpır taptaze bir sucuk ziyadesiyle enfestir. Sucuk hayvanının bize en büyük nimetlerinden biridir değerli dinleyiciler. Marmara Denizi kıyılarında her mevsim güzel sucuklar yakalamak mümkün. Kağıdını soyduktan sonra sucuğun kılçıklarını da çıkarıyoruz ve istediğimiz şekilde küçük küçük keserek tavamıza diziyoruz. Aşçıbaşının sürprizi birazdan.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Aşçıbaşı'nın sürprizi başlıyor.
1: Merhabalar sevgili yemek severler, yemek yiyiciler. Ben aşçıbaşınız Tuncay Saran. Efendim bugün sizlerle paylaşmak istediğim yemeğimizin adı dolmangal. Dolmangal biliyorsunuz ki efendim mangal dünyasının en güzide mangallarından birisidir. Mangal severlerin bir numaralı mangalıdır dolmangal. Öncelikle mangalımızı yakıyoruz ki bu arada mangalın dumanından korunmaya özen gösteriniz. Biliyorsunuz ki mangal dumanları mangalı yakan kişiyi çok sever, takip eder yani. Siz mangalın ne tarafına geçerseniz geçin o duman da o tarafa geçecektir ve size doğru gelmeye devam edecektir. Evet, mangal dumanları böyledir. İnsanlar mangal dumanlarını kendilerine doğru çekerler. Hatta bir defasında hiç unutmam, piknikte mangal yapmıştık. Piknik bittikten sonra eve gidene kadar yolda mangalın dumanı beni takip etmiştim. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Bazı mangal dumanları yıllar boyunca insanı takip edebiliyor. Evet, dolmangalımızın en önemli aşaması, değerli yemek yiyiciler, daha önceden hazırlamış olduğumuz dolmalarımızı şişlerimize düzgün bir şekilde diziyoruz. Kısık ateşte bir miktar pişiriyoruz. Fazla açmıyoruz mangalımızın altını yani. İşte dolmangal böyle yapılır değerli yemek yiyiciler. Benim en sevdiğim yemek. Afiyet olsun.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
6: Hazır mısın Marty? 15 Kasım 2018'e gidiyoruz.
7: Zaman makinesi.
8: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
9: Sakarya İstanbul TK2 uçağının pilotu Tuncay Saran konuşuyor. Kule, sesim geliyor mu? Kule? Kule? Kule? Geldiği gibi gitmesini bilen iyi huylu bir kule varsa 3 defa tıklatsın. Neyse cevap vermiyor. Dur bakalım cepten arayayım bari Sergen Bey'i.
10: Alo, efendim Tuncay Bey.
7: Neden telsizden konuşmuyorsunuz? O bedava.
10: Hadi canım. Tüh, nasıl aklıma gelmedi. Sergen Bey, telsizden cevap vermiyorsunuz.
7: Allah Allah, ses gelmedi benim telsizimden. Siz acaba nereye bağlandınız? Yeni havaalanına bağlandığınıza emin misiniz? Belki yanlışlıkla Atatürk Havaalanı'na bağlanmayı denemişsinizdir. Oradan taşındık yani.
10: Of. Ya ben... bu uçuşlar çok uzun ya. Kafa kalmadı Sergen Bey. Yeni havaalanındasınız artık, tamam. Oranın telsiz frekansı neydi bakayım? Burada bir yere yazmıştık. He, koluma yazmıştım. Dur bakayım. Sergen Bey, siz kapatın. Ben telsizden şey yapacağım şimdi. Hadi görüşürüz.
7: Bu adam da iyice yaşlandı. Emekli olması lazım artık ama dur bakalım.
10: Sergen Bey, telefon kapanmadı. Duydum sesinizi.
7: Tuncay Bey, ben size demedim yani. Burada bir arkadaş var, onunla konuşuyorduk. Yani işte şey yapmayın, yanlış anlamayın yani. Öyle oldu.
11: Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Sezgin Özer.
1: Sizden bu hikayeleri dinlemek inanılmaz keyifliydim.
2: Kimse bilmez çünkü kimse bu kadar böyle içten bir soru sormadı şimdiye kadar. Çok güzel soruların. Çok teşekkür ederim.
0: Ah canım, vah canım, üzme tatlı canımı. Ah canım, vah canım Ahmet.
3: Bu arada şahane sorular hazırlamışsın. Çok teşekkür ederim.
4: Acayip keyifli bir sohbetti. Süper bir enerjin var.
0: Ve çok daha fazlası burada.
5: Tuncay Saran Show.
1: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Ersay Üner, Cuma günü Tuncay Saran Show'da telefon konuğumuz olacak.
0: Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

çok sevdiğim senarist bir arkadaşımla beraber bir gün oturmuşuz, bir şeyler içiyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Ona programdan bir şey dinlettim arkadaşlar. İçinde aslan geçen bir hikayeydi.

Bizim evin karşısındaki büfeci Özkan'ın aslanları varmış. Böyle bir şeyden bahsediyordum hikayede rüyamı anlatırken. Şöyle mi anlatayım mesela yeni nesli yakalayabilmek için? İşte bizim evin karşısındaki büfeci Özkan'ın lionları vardı. Allah aşkına yani. Tam anlamadım ne demek istediğini. Yani tahminimce şunu demek istiyor aslında. Bilmiyorum belki de yanlış örnek verdi. Hani ne bileyim. Hani mesela atıyorum aşk yerine love kullanma şeysi var ya sosyal medyada. Salak bir şey bana sorarken yani. Love işlerinde hiç iyi değilim filan. Yani öyle bir şey kastetti galiba. Bilmiyorum emin de olamadım ama. Yani ne bileyim neyse ne. Tabii sağ olsun o da kendince bir senarist olarak bir bakış açısı sunuyor. Yani o sinema senaryoları falan yazıyor. Dizi senaryoları yazıyor. Bilmiyorum belki de onun formatında daha geçerli bir şeydir. Bilmiyorum yani sağ olsun. Ama ben olabildiğince yalın normal hani sokakta şurada burada herhangi bir yerde bir arkadaşınla konuşurken yaşadığım bir şeyi en sade en yalın nasıl anlatırsın? Öyle anlatmaya çalışıyorum yani kendimce. Öyle değişik egzantrik kelimelerle bilmiyorum yapmacık bir şeye dönüşürmüş gibime geliyor açıkçası. Abi benim kelimelerim bunlar yani. Lion değil aslan. Aslan gibi aslan yani.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. Bir ara arkadaşlar eşim, ben ve yeğenim Liva evde bir ses kaydı yapmıştık. Ben onlara ilginç sorular sormuştum. Onlar da cevap vermişti. Bayağı gülmüştük. Çok eğlenceli bir sohbetti. Ama bayağı uzun sürmüştü. Ben aldım o sohbeti. Sadece bazı eğlenceli yerlerini bıraktım. Bir kolaj oluşturdum yani. Küçük bir kolaj oluşturdum. Şimdi onu paylaşıyorum sizlerle. Herkeste olmadığını düşündüğünüz özellikleriniz.
2: Saç rengim garip.
0: Huy olarak böyle yaptığın herhangi bir şey, sürekli saçların gelip geçeceği.
2: Tavuk bulyon yemek.
0: Tavuk bulyon mu yiyorsun?
2: Çok harika.
0: Nasıl yiyorsun? Kuru kuru tavuk bulyon mu yiyorsun?
2: Evet.
0: Ne zamandan beri?
2: Ya bayağı oldu ya.
0: Mesela bizim kaybolan tavuk bulyonlar. yoksa. Senin var mı canım öyle bir şeyin? Gördüğüm kadarıyla yok ama.
2: Yok, benim öyle garip huylarım yok.
0: Tavuk bulyon falan yediğimi görmedim. İstek üzerine soruyorum bu soruyu. En sevdiğiniz Pokemon karakteri hangisi?
2: Jigglypuff.
3: Jigglypuff. Ya.
2: Jigglypuff.
3: Jigglypuff. Ya.
2: Jigglypuff. Jigglypuff. Jigglypuff.
3: Jigglypuff. Jigglypuff. Jigglypuff. Ya.
0: Diva, sorum sana. Dünyada senin ve en sevdiğin kişinin dışındaki tüm insanlar bir anda yok olsalar, yapacağın ilk şey ne olurdu?
2: Yapacağım ilk şey... Ben uyurdum ya.
4: Yani ne yapacağım?
2: Soğuk bulyon yerdim.
0: Bırakmak isteyip de bırakamadığın herhangi bir huyun, herhangi bir... Ben merak ettim, tavuk bulyonu nasıl yeniyor?
2: Yavaşça açıyorsun kağıdını, kendinden küçük küçük küçük küçük ısırıyorsun.
0: Küçük küçük.
2: Büyük parça alıyorsun.
0: Toz şeklinde mi o? Böyle
2: hayır.
0: O tozlar ağzının içine...
2: Hayır. Kare şeklinde bayağı sert bir şey böyle. Onu küçük küçük yiyorsun, büyük alınca çok tuzlu oluyor.
0: Sert bir şey mi tavuk,
2: evet,
0: bulyon?
2: Pilav koydum.
0: Tavuk bulyon tam olarak nedir?
2: Pilav yani koyuyorsun.
0: Nasıl yapılıyor tavuk bulyon? Tavuğu alıyorlar.
2: Tavuk suyu inanılmaz sıkıştırılmış.
0: Tavuğun var. Suyunu çıkarıyorlar.
2: Eziyorlar biraz. Diyorlar.
0: Tavuğun suyunun kuru hali mi? Tavuk
2: ya, tavuk suyunun sıkıştırılmış hali böyle gibi.
0: Ay canım.
2: Ya! Tavuk suyunun sıkıştırılmış hali böyle gibi. Böyle gibi. Böyle gibi.
0: Ay canım.
2: Ya!
0: Tavuk suyunun sıkıştırılmış hali. Nasıl yani? Mesela şimdi biz tavuğu kaynattık. Suyu tencerede kaldı. Tavuğun kendisini çıkardık. Ondan sonra o suyu alıp nasıl sıkıştıracağız?
4: Ya onun içinde başka materyaller vardı. İşte böyle toz aslında.
0: Tavuk suyunun içine başka materyaller. Ne gibi? Tuz mu mesela?
4: Tuz var. Böyle toz halinde zaten. Aynen. Baharatlar var.
0: Tuz mu toz halinde?
4: Oh, asit düzenleyici var.
0: Tavukta asit yok ki. Ay, tavukta asit olsa tamam, düzenlesin.
4: Asitli kaçmış tavuk.
0: Asitli tavuk güzel olurdu aslında.
4: Temel besin madden.
0: Peki nerede kullanılıyor tavuk bulyonu?
4: Ve geçen gün evi temizlerken yatağımın altından çıktı.
0: Tavuk bulyon.
4: Evet, annemden saklamışım.
0: Stok mu yapmışsın?
4: Evet, çok kolay baktım.

0: Geçenlerde sıradan bir rüya gördüm arkadaşlar. Her sabah bilet alıp bindiğim otobüs firmasının gişesindeki eleman. Abi diyor, bundan böyle senin gişeye gelip bilet almana gerek yok. Her gün gel 12 numaralı koltuğa otur, o koltuk artık senin diyor rüyamda. Ondan sonra o sabah uyandım, tıraş oldum, giyindim falan, çıktım yola. Ben diyorum şimdi 12 numarayı mı istesem acaba biletçiden, vardır bu rüyanın bir hikmeti yani. Ondan sonra neyse dedim kendi kendime, saçmalama manyak mısın ya filan. Neyse geldim gişeye, uzattım parayı. Aldım bileti abi, bir baktım numara 12. Yine Ekşi Sözlük'teki arkadaşlar, sözlükçülerin başından geçmiş olan gizemli olaylar başlığı altındaki dikkatimi çeken ilginç olaylardan birisini kendi cümlelerimle size aktardım. Şöyle bir canlandırmaya çalıştım. Arkadaşımız gerçekten çok ilginç bir şey yaşamış.
1: Tuncay Saran Show.

0: Dünya Kupası'nın artık bu saatten sonraki maçları heyecanlı olmaya başladı arkadaşlar iyice. İzlemek isterdim ama her maç makul saatte değil ya. Çok acayip saatlerde maçlar. Mesela Fransa-Fas maçı var benim için çok geç bir saat. Tam benim yattığım saatler, saat 11 civarları, yani maç yeni başlıyor. Saat 1-1.30'larda falan yatacaksın yani bu maçı izlersen. Çok uykum geliyor arkadaşlar benim o saatte. Gerçekten izlemeyi çok isterdim. Bu arada Fransa'nın forması çok güzel. Çok güzel bir mavi tonu. Yaka biraz daha güzel olabilirdi ama yine de fena değil. Forma değerlendirmesi. Horoz simgesi var. Horoz'un Fransa ile alakası ne acaba? Böyle bir Horoz-Fransa bağlantısı var. Pathé diye bir televizyon kanalı vardı sanırım. Çok eski, 1900'lerin başlarından, hatta belki de 1800'lü yılların sonlarından görüntüler yayınlamış olan. Daha doğrusu YouTube'da böyle videolar gördüm. Üzerinde Pathé logosu olan horoz ve Pathé yazısı. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir ikonları galiba horoz. Mbappé'yi izlemek isterdim ama o maç çok geç. İşte Cuma gecesi İspanya-Belçika maçı varmış. 22'deymiş. O izlenir. O kadar da şey değil yani. 12'ye kadar biraz dayanabilirim. O bile biraz zorluyor ama 12-12.5 civarlarında yattıktan sonra böyle sabahları kalkarken abi pert gibi oluyorum yani. Ondan sonra abi bunlardan da çok Norveç-İngiltere maçını izlemek isterdim. Haaland'ı izlemek isterdim. İngiltere'nin oyuncusu kimdi o? Kane. Adını unuttum şimdi. Bilmem ne Kane. Çok karizmatik oyuncu. Gece 12'de başlamış arkadaşlar. Pazar gecesi. Bu da çok geç. 2.30'da pazar gecesi 2-2.30'larda yatacak değilim. Kusura bakmasın Norveç ve İngiltere. Önemli maç ama çok isterdim izlemek. Çok geç saat ya. FIFA'ya mail yazayım. Sayın FIFA. Gece saat 12'de çok uykum geliyor. Sen kimsin? Aslında var ya, pazar gecesi için kendini öyle ayarlayacaksın birkaç gün öncesinden. Ya öyle bir ayarlayacaksın ki pazar gecesi saat 11'de falan böyle uyanacaksın. Ve sabaha kadar uyanık kalacaksın. Çünkü Norveç-İngiltere maçından sonra da sabaha karşı 4'te falan Arjantin-İsviçre maçı var. İki maç arka arka izleyeceksin. Arada 1-1.5 saatlik bir mola. Yemek mi yersin, ne yaparsın? Takıl kafana göre yani. 4'te de Arjantin-İsviçre. Ne gece olur ama değil mi? He? Unutulmaz bir gece olur yani. Böyle futbol çılgınlığının yapabileceği bir şeydir. Yapacak olan insanlar da vardır yani. Bir yandan eğlenceli olurdu ama işte abi herkesin yapabileceği bir şey değil. Uyku düzenini öyle ayarlamak ya da bir geceliğine böyle uykusuz kalıp sabaha kadar uyumamak filan çok zor bir şey. Ayarlayabilsen, izleyebilsen çok eğlenceli gece olurdu yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Günün adı Perşembe. Ben Nurgül. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Kırık Plak'tasınız. Geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Teknolojik ilerleme bazı yeni icatların ortaya çıkmasına olanak tanırken bazılarının yok olmasına sebep oluyor. Söz gelimi cep telefonları gelişen teknolojinin bir ürünü. Ev telefonları ise gelişen teknoloji sebebiyle yok oldu. Daktilolar, eski moda yazar kasalar, devasa film projektörleri ve çevirmeli modemler de yine teknoloji karşısında yenik düştü ve tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Elbette tüm bu cihazların kendilerine özgü ilginç sesleri de artık yalnızca tarihin ıssız koridorlarında yankılanmakta. Öyle ki kimi insanların yakından bildiği bazı sesler belirli bir yaşın altındaki insanlar için bir hayli yabancı. Hatta günümüz çocuklarının muhtemelen daha önce hiç duymadığı sesler dahi var. İşte bugün gelişen teknoloji sebebiyle artık karşılaşmanın pek de kolay olmadığı bazı nostaljik seslerden bahsedeceğim sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

Efendim bugün nostaljik seslerden bahsedeceğiz dedik, çevirmeli telefonla başlamak istiyorum. Bugün bir yakınımızı aramak istediğimizde o kişinin telefon numarasını tuşlamamıza dahi gerek yok. Bu işi basit sesli komutlarla halledebiliyoruz. Ancak geçmişte durum böyle değildi sevgili dinleyenler. Bir kişiyi veya kurumu aramak için ilk önce telefon rehberinden numarasını bulmak, sonra sabit bir telefondan numarasını tuşlamak gerekiyordu. Biraz daha önceki dönemlerde ise telefon numarasını çevirmek durumundaydınız. Evet, bugün çoğunlukla bir dekorasyon ürünü olarak varlığını sürdürse de çevirmeli telefonlar bir zamanlar oldukça kıymetli ürünlerdi. 19. yüzyılın sonlarında patente alınan çevirmeli telefonlar 1960'larda yerini tuşlu ev telefonlarına bırakana kadar popülerliğini korudu. Elbette çevirmeli telefonların kendine özgü sesi de o yıllarda yaşayan insanların gündelik yaşamındaki sıradan unsurlardan bir tanesiydi.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

plakta şimdiki neslin hiç bilmediği bazı nostaljik seslerden bahsediyorduk. Sıra geldi daktiloya. Bugün pek çok farklı yazı yazma aracına sahibiz. Ancak günümüzden uzun zaman önce tek bir alternatif vardı. Daktilo. Bugün daktilolara karşı özel olarak ilgi duyan insanlar olsa da gelişen teknoloji sebebiyle gündelik yaşamında daktilo kullanan insanların sayısı hayli azaldı. Öyle ki günümüzde daktilo sesini canlı canlı duyan bir çocuğa rastlamak epey şaşırtıcı olur. Ancak nostaljik sesler listesinde yer almayı fazlasıyla hak eden bu karakteristik sesi beyaz perdede veya televizyon ekranlarında sıklıkla duymak mümkün.

Metalik plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, bugün nostaljik seslerden bahsediyorduk. Kahve perkülatöründe sıra. Modern kahve makinelerinden önce filtre kahve demlemek için kahve perkülatörü kullanılıyordu. 1970'li yıllarda popülerleşen otomatik kahve makineleri, tezgahları ele geçirmeden önce yaygın olarak kullanılan kahve perkülatörünün kendine özgü ilginç sesini hatırlayan insanların sayısı bir hayli az olmalı.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Şimdiki neslin bilmediği bazı nostaljik seslerden bahsediyorduk. Yazar kasayla devam edelim. Yazar kasalar günümüzde de pek çok işletme tarafından kullanılmakta. Elbette modern halleriyle. Ancak ilk yazar kasa modellerinin ikonik sesleriyle karşılaşmakta günümüzde pek kolay değil. Kırık Plak devam ediyor.

projektörüyle devam ediyoruz efendim nostaljik sesler listemize. Bazı sinema salonlarında bugün de eski tip film projektörlerinin çıkardığı sesi duymak mümkün. Ancak günümüzde pek çok sinema salonunda dijital film projektörleri kullanılıyor. Bu nedenle geçmiş dönemlerdeki teknolojinin harika ürünleri arasında yer alan film projektörlerinin zaman zaman rahatsız edici de olabilen gürültü sesini unutmuş olmanız pek de şaşırtıcı değil. Güzel bir şarkı, hemen arkasından buradayız.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

harika şarkıları eşliğinde kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim ne diyorduk? Şimdiki neslin pek bilmediği bazı nostaljik seslerden bahsediyorduk veya VHS kasette bunlardan bir tanesi. Günümüzden uzun zaman önceydi. Dijital yayın platformlarının sektörü ele geçirmediği, korsan film izleme sitelerinin henüz kurulmadığı yıllardı. VCR oynatıcılar pek çok sinema severin evinin baş köşesini süslüyordu. VHS kasetler ise oldukça kıymetliydi. Elbette modern zamanlarda ne bu video oynatıcının izine rastlamak mümkün ne de nostaljik kasetleri. Bir VCR'de geri sarılan VHS kasetinin vızıltısıysa neredeyse tamamen unutuldu. Devam ediyoruz.

plakta birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bugün anı kitaplarından bahsediyorduk ve yine kitaplığınızda olması gereken kitaplardan bir tanesi sevgili Tarık Akan'ın Anne Kafamda Bit Var isimli kitabı. Türk sinemasının karizmatik ismi Tarık Akan, siyasi hayatıyla da bilinen bir sanatkar biliyorsunuz. 80 darbe döneminde başına gelenler, tutuklanmalar, siyasiler ve daha nicesi Anne Kafamda Bit Var'da gözler önüne serilmekte. Yakın tarihimizi, o tarihi içeriden yaşayan bir sanatçıdan dinlemek oldukça verimli olacaktır. 1981'de Almanya'da yaptığı bir konuşma onun memlekete geldiğinde tutuklanmasına neden olur. Şöhret ve sanatının doruklarında bir dönemdeyken bir gazetede çıkan yalan yanlış haberin ona bunları yaşatması tutukluluk bitince de peşini bırakmaz. En iyisinin yazmak, içini dökmek olacağını düşünür ve ortaya bu eser çıkar. Anne Kafamda Bit Var, o karanlık dönemin bir tutanağı gibi. Son 20 yıldır toplumsal içerikli filmlere yönelen ünlü sinema adamının az bilinen bir yönünü ortaya çıkaran anılarda ayrıca Şerif Gören'den Atıf Yılmaz'a, Orhan Apaydın'dan Barış Derneği davasına kadar pek çok tanınmış adam ve önemli olaya yer verilirken Yılmaz Güney cezaevindeyken gizli saklı çekilen Yol filminin de bütün serüveni dile getirilmekte.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte, nostaljik sesler diyorduk. İşte bunlardan bir tanesi de ankesörlü telefon jeton iadesi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki şehirlerde de ankesörlü telefonlarla karşılaşmak mümkün. Ancak söz gelimi 20 yaşından daha küçük birinin ankesörlü telefon kullandığına şahit olan var mı? Pek zannetmiyoruz. Bu nedenle çocukluğu 2020'li yıllara rastlayanların ankesörlü telefonlardaki jeton iade sesini duymuş olması da pek ihtimal dahilinde değil. Kırık Plak devam ediyor.

plakta nostaljik sesler listemizin geldik son maddesine. Flash küp efendim. Özellikle 1960'lı yıllarda siyasetçiler arasında gerçekleşen toplantılarda duyulan arka fon sesleri vardı. Bu seslerin en yaygın olanıysa flash küp isimli küçük bir aparattan çıkıyordu. Fotoğraf makinelerine takılan bu yenilikçi ışık kaynağı her çekimden sonra durup yeni bir flash ampulü takmak zorunda olmadan seri şekilde fotoğraf çekimi yapılabilmesine olanak veriyor. Bu esnada kendine özgü bir ses çıkarıyordu. İşte efendim bugün sizlere nostaljik seslerden bahsettik. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonrasında artık veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun, her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Radyo City sunar. Saat 22.
7: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

dönüp bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik. Efendim yarın yine aynı saatte, haftanın son iş gününde ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Ferosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
4: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda

0: Hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 67 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Saatleri 12, 16.30 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesajla kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyosu sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

يعمل عنده المستشفى.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.